Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Metropol FM'den keyifli sabahlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Herkese kolay bir hafta diliyoruz efendim. Günlerden salı, 3 günlük hafta sonu tatilinin ardından tekrardan işlerimizin başına geçiyoruz. Bugün itibariyle iş yerlerine varmış olanlara kolaylıklar. Tabii gece çalışanlar, işi belki birazdan bırakacaksınız. Gece vardiyasında olanları da hep anıyoruz tabii ki, onları unutmuyoruz. Sizlere de birazdan iyi paydoslar diyelim. Genelde saat 6'da iş bırakılır gece vardiyasında. İyi istirahatler, iyi dinlenmeler sonrasında çok da sıcak, güzel bir hava var inşallah bir şekilde. Bu havada da dinlenmeniz mümkün olur. Sıcakta da pek dinlenmek kolay olmuyor. Öyle dışarı gitmeniz, göle falan gitmeniz gerekiyor. Herkese merhabalar, selamlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Bir ortak geçmişimiz.

Guten Morgen sevgiler. Bütün dinleyenlerimize kolay bir gün, iyi bir hafta diliyoruz. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yeni güne, yeni haftaya başlıyoruz. Merhabalar efendim. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kronik rahatsızlığı olanların bu havada kendilerini çok fazla yormamaları tavsiyeleri geliyor. Onu hatırlatalım. Bir de tabii insanlar bu sıcaklarda kendilerini göl kenarlarına veya havuzlara atıyorlar. Yine boğulma vakaları yaşanabilir. Bununla ilgili aman Allah korusun. Hele de küçük çocuklarınızı gözünüzden ayırmayın. Bu önemli. Bunu da hatırlatalım efendim sizlere. Güzel bir yaz günü diliyoruz. En keyifli yaz şarkılarıyla devam ediyor Metropol FM'de birlikteliğiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın. Bize ulaşabilirsiniz. 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hatırlatmak istedim. 030 217 970 71. Yoğun bir hafta sonunu geriye bıraktık. Hem uzun hem de yoğundu. Neler yaşandı hafta sonu, ona da bakacağız birazdan. Radyolarınızda en güzel şarkıları ama ilk önce gönderelim. Ben Serdar. Mutlu sabahlar, iyi haftalar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, günaydın. Radyolarına yeni ses verenler, selamlıyoruz sizleri. Sizler de hoş geldiniz. İnşallah biz de sizin bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Günlerden Mayıs'ın artık sonu. 26 Mayıs tarihini yazıyoruz. Günlerden Salı. Kolay bir gün olsun. Kısa bir hafta, 4 günlük bir hafta. Onun için biraz daha kolay olacak bu hafta çalışmak, öyle düşünüyorum. Ama tabii sıcak havada dışarıda çalışmak zorundaysanız bugün çok sıcak bir hava bekleniyor. Hele de güneyde ve güneybatı bölgelerinde 34 derecelere kadar hava sıcaklığı yükselecek. Kolaylıklar. Bol bol mineral, bol bol tuz ve aynı zamanda hani bol bol derken vücudun ihtiyacı duyduğu kadar mineral ve tuz alımı önemli. Bunun için tabii ayran, benim aklıma hep ayran geliyor. Soğuk soğuk ayran hem sıvı ihtiyacınızı hem de mineral ihtiyacınızı gidermek için önemli bir içecek. Onu hatırlattıktan sonra devam edelim. Günaydın.

tüm dinleyenlerimize selamlar, selamlar, sevgiler, küçüklere, büyüklere, sesimizin ulaştığı bütün yaş gruplarına, bütün ortamlara, bütün yayın bölgelerimize, Almanya'nın dört bir tarafına, dünyanın farklı bölgelerinde de bizi takip eden dinleyenlerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar. Lütfen kabul buyurun. Saat 10'a kadar Metropol FM'de Çay Şekeri programında birlikteyiz. Startımızı verdik. Kolay bir gün olsun, iyi bir hafta olsun. Bu dileklerle başlayalım. Ve bize ulaşabilirsiniz. Numaramızı hatırlatıyoruz. 030-217-970-71. Radyolarınız en güzel şarkılar geliyor. Ben Serdar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store. Hound Farm Öberland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Öberland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
4: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

80. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Mutlu sabahlar, keyifli sabahlar, iyi haftalar. Uzun bir hafta sonuydu, 3 günlük bir hafta sonu. Dolayısıyla neler yaşandı hafta sonunda, neler oldu, neler bitti. Yoğun bir hafta sonuydu, onu bir defa söyleyelim. Hem spor etkinlikleri, karnaval vardı, neler yaşandı, ayrıntılı bir şekilde gündeme bakacağız birazdan. Önce harika bir parça daha gönderelim. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Günaydın.

Yüksek sadakat, ben seni arayamam. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabahınız olsun, güzel bir haftanız olsun. Günlerden 26 Mayıs, günlerden Salı. Haftanın ilk günü, uzun bir hafta sonu. Keyfi yaşadık, nefis bir hava vardı. O sıcak hava da bugün devam ediyor. Yer yer sıcaklık 32-33 derecelere kadar yükselebilecek bugün yine kıymetli dinleyenler. Ve aynı zamanda bayram arefesi bugün, yarın Kurban Bayramı. Herkese şimdiden keyifli, huzurlu, sevdikleriyle bir arada güzel bayramlar diliyoruz değerli Metropol FM dinleyenleri. Gündemde neler var, onlara bakacağız. Almanya'da bakım sigortası arttırılmak isteniyormuş. Sağlık Bakanı'nın bununla ilgili planları varmış. Bunlardan söz edeceğiz biraz sonra, ama öncesinde Gülden, Deli Mine hemen sizinle Metropol FM'de. Günaydın.

0: Deli mi ne Gülden? Günaydın. Almanya'da sağlık sigortalarının açığından hep bahsedilir. Sağlık sigortanın yanı sıra bakım sigortası var. Bakım sigortasına da maaşlarınızdan para kesiliyor ve bu paralar artabilir. Kesintiler artabilir. Bir de eğer çocuğunuz yoksa ama artabilir. Onu söyleyelim. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili bir planı varmış. Ve 23 yaşından itibaren çocuğu olmayan çalışanlar maaşlarından daha fazla bakım sigortasına para ödemek zorunda kalabilirler. Böyle bir plan varmış. Çıkan haberler var. O yönde iddialar var. Daha Sağlık Bakanlığı bununla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı ama iddialar çok ciddi ve buna göre işte %0.1 oranında bu kesintiler artacakmış. Yani 1000 euroluk bir maaşta 10 euro yapar. 2000 euroluk brüt maaşta 20 euro yapar. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, 3000 euroluk brüt maaşta 30 euro daha fazla her ay. Bu az bir para değil değerli Metropol FM dinleyenleri. Dolayısıyla konuyla ilgili tabii resmi bir açıklama geldiğinde onu da yine sizlere aktaracağız. Almanya'da şu an konuşulan konulardan bir tanesi. Devam edelim.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Hayırlı sabahlar, merhabalar efendim bütün dinleyenlerimize. Biraz önce Almanya'da Sağlık Bakanlığı'nın bakım sigortasında çocuğu olmayan 23 yaşından itibaren çalışanlar için bir zam yapmasını istediğini, bununla ilgili haberler olduğundan bahsetmiştik. O zam da brüt maaşta %0.1, yani binde bir anlamına geliyor. 1000 euroluk bir maaşta ne yapar? 1 euro yapar. Az önce 10 euro dedik, orada bir sıfır hatası yaptık. 2000 euroda 2 euro, 3000 euroda 3 euroluk bir zam anlamına gelir bu ayda. Kıymetli dinleyenler, brüt maaşlar baz olarak alındığında. Spora bakalım. Sporda çok hareketli bir hafta sonuydu. Playoff maçları vardı, finaller vardı. Almanya Kupası finalinde Berlin'de Olimpiyat Stadyumunda nefis bir havada Bayern Münih ile VfB Stuttgart takımları karşı karşıya geldi. Bayern 3-0 kazandı. 3 golü de Harry Kane attı ve DFB Kupası'nı uzun yıllar sonra Bayern Münih yine kazanmayı başarmış oldu. Diğer önemli bir maç Çorum Spor'la Esenler Erok Spor arasında oynandı. Trendyol

0: Süper Lig'e yükselme maçında, playoff maçında Çorum Spor 2-0 kazandı ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmiş oldu. Çorum Spor'u da tebrik edelim. Önümüzdeki sezon, yeni sezonda Çorum Spor'da Süper Lig'de oynayacak. Ve Almanya'da Bundesliga'ya yükselecek olan ya da ikinci lige düşecek olan takımı belirleyen playoff maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren ve 1. Bundesliga'yı da 16. sırada bitiren Wolfsburg takımıyla Paderborn takımları karşı karşıya geldi. İlk maç 0-0 berabere bitmişti. Dün akşam oynanan maçı Paderborn 2-1 kazanarak uzatmalarda adını yeniden 1. Bundesliga'ya yazmayı başardı. 3. kez Bundesliga'ya, 1. Bundesliga'ya yükselme başarısını gösterdi Paderborn takımı. Futbolda kalalım yine. Bu hafta sonu, cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finali var. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Arsenal Londra ile Paris Saint Germain takımları karşı karşıya gelecek. Ve Konferans Ligi finali de bu hafta oynanıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, ona da baktığımızda hemen hangi gün oynanacak? İspanya'nın Rayo Vallecano takımıyla Crystal Palace takımı İngiltere'nin yarın saat 21'de karşı karşıya gelecekler Konferans Ligi finalinde. Devam edelim, saatlerimiz 6.43. Günaydın, bayram arefesinden sesleniyoruz sizlere, yarın Kurban Bayramı.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
2: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
1: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
3: www.kraftgaz.de
4: Sushiana.
5: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de
7: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
4: Sushi Yana.
8: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Temple of Adam 176.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Bayram Arefesi'nden dinliyorsunuz Metropol FM'de Çay Şekeri programını. Hayırlı sabahlar, günlerden salı ve işte Hadise, Ara Beni parçası Çay Şekeri programımızda. Günaydın.

Ve savaş ne durumda diye tabii ki merak ediliyor. Özellikle akaryakıt fiyatları daha da düşecek mi? Ne zaman eski seviyesine geri gelecek tabii ki? Orta Doğu'ya da bakıyoruz. İran'la Amerika arasında bir ateşkes anlaşması, bir barış anlaşması olacak mı? Bunlar merak edilirken yeniden çatışmalar başlamış kıymetli dinleyenler. Amerika'nın İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'na çatışmaya girdiği açıklandı. Orada füze rampaları falan var İran'ın. Bunlara Amerika saldırı düzenlemiş ve bazı teknelere de yine ateş yapıldığı bildiriliyor Amerikan tarafından İran yönüne doğru. Bunu söylemiş olalım. Bu gündemde başka neler var? Hafta sonunda Berlin'de karnaval vardı. Karnaval der Kulturen ve 1 milyondan fazla insan bu karnavala gitmiş kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Özellikle bu Friedrichshain'de pazar günü yapılan o müzik arabalarının geçişini 700 binden fazla insan, 770 bin kişi izlemeye gitmiş ve Kreuzberg'deki sokak şenliklerine de nereden bakarsanız 400 bin insanın katıldığı bildiriliyor. Almanya'nın dört bir tarafından, Almanya dışından da insanlar bu karnavalı izlemek için, görmek için şehire gelmişti. 1 milyondan fazla insan karnavala gitmiş. 6.55 yaptık saatlerimizi. Tarkan'la Sevda'nın son vuruş parçasıyla bu saatimizi noktalayalım. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Yarın Kurban Bayramı, bayram arefesinden sesleniyoruz sizlere. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. US-Präsident Donald Trump will sich heute in einem Militärkrankenhaus einer turnusgemäßen ärztlichen Untersuchung unterziehen. Für den 79-Jährigen ist das bereits der dritte Termin dieser Art in den vergangenen 13 Monaten. Die Untersuchung ist für den Vormittag Ortszeit angesetzt. Zuletzt hatte Trumps Leibarzt dem Präsidenten eine hervorragende Gesundheit bescheinigt. In den USA ist es üblich, dass Präsidenten regelmäßig Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben. Nach dem massiven Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Wochenende droht Russland mit einer neuen schweren Attacke. Das Außenministerium rief ausländische Diplomaten dazu auf, Kiew schnellstmöglich zu verlassen.
2: Schon am Wochenende hat Russland mit dem Einsatz einer Mittelstreckenrakete vom Typ Areschnik den Konflikt in der Ukraine verschärft. In Kiew wurden dabei schwere Verwüstungen angerichtet. Laut Moskau ist dies aber erst der Anfang. Weitere Angriffe sollen folgen, angeblich als Vergeltung auf einen ukrainischen Angriff gegen ein Wohnheim im von Russland kontrollierten Donbass-Gebiet. Der Kreml warf der Ukraine in dem Zusammenhang den Beschuss von Zivilisten vor. Dass das russische Militär selbst regelmäßig ukrainische Zivilisten tötet, blendet Moskau dabei aus. Aus Moskau, André Berlin.
1: Die Gewerkschaft der Polizei klagt über eine große Zahl maroder Dienststellen bei der Bundespolizei und fordert dringend eine bessere Infrastruktur. So gut wie jede dritte Dienststelle habe erhebliche Mängel oder sei marode, sagte der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei Andreas Roßkopf der Rheinischen Post. Der Zustand vieler Gebäude und Wachen sei nicht mehr hinnehmbar. Die GdP fordere daher Geld für Sanierungen, Neubauten und bessere Unterkünfte. Zum Fußball. Der VfL Wolfsburg ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga abgestiegen. Die Niedersachsen verloren das Relegationsrückspiel beim SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung. Die Mannschaft treffe aber keine Schuld, so Wolfsburg-Coach Dieter Hecking hinterher bei Sky.
3: Große Enttäuschung natürlich, weil das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Und ich hatte das Gefühl, als wenn wir es heute gepackt hätten. Ja, aber es gibt eben in solchen Spielen einen Moment, der so ein ganzes Spiel zum Kippen bringt. Das war heute so und ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, in der Zahl die 105 Minuten so dagegen zu halten. Das war alles okay.
1: Jubel dagegen bei Paderborn. Für die Ostwestfalen geht es nach 6 Jahren wieder zurück in die Erstklassigkeit.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde gerilim yaşandı. Polis müdahalesiyle bina boşaltılırken Özgür Özel beraberindeki partililerle meclise yürüdü. Mahkeme kararıyla Özel ve mevcut yönetim görevden uzaklaştırılmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçici olarak göreve iadesine hükmedilmişti. CHP'nin internet sitesinde de değişiklik yapıldığı bildirildi. Kararın ardından genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'e düzenlenen polis müdahalesi ve mutlak butlan kararına karşı eylemlerde bulunuyor. Partililer ve yurttaşlar Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi. Esenyurt'taki yürüyüşe seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer de katıldı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşiyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlı olmasını diledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı düzenlediklerini açıkladı. Bakanlıkta yapılan toplantıda zirveye ilişkin güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı. Türk A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak. D Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha da ısınması bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ersay Üner, Derya Ulu, Kesin Bilgi, Metropol FM'de hayırlı sabahlar, merhabalar, guten morgen. Radyolarınıza ben Serdar.
1: Gel yiğidim, gel. Gel sana bir
0: öpüm. Öpücü bol program. Saat 10'a kadar Metropol FM'de radyolarımızda. Çay şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Tüm dinleyenlerimize kolaylıklar. Merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı bir hafta diliyoruz. Kısa bir hafta tabii ki, bugün günlerden aslında salı ama haftanın ilk günü, dün tatildi. 3 günlük hafta sonu tatili güzel oldu. Hava da vallahi nefisti. O güzel hava bugün de devam ediyor bütün hafta. Sıcak bir hava olacak. Bugün mesela sıcaklık yer yer 32-33 dereceye kadar yükseliyor.
2: Burası karışacak, vaziyet alın.
0: Vaziyet aldıran bir hava. Ona göre hele de bu sıcak havada dışarıda çalışmak zorunda olanlar, kendinizi fazla yormayınız efendim. Bol bol sıvı, yaşlılar, gebeler, aman dikkat. Kronik rahatsızlığı olanlar, polen alerjisi olanlar, sizlere de kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda. O polenler de uçuyor böyle kar gibi. Abi bir tarafından giriyor, bir tarafından çıkıyor. Burnun dibine geliyor abi, sıkıntılı ya. Polen alerjisi olanlar için gerçekten sıkıntılı bir dönem bu aralar. Onlar da dört gözle yağmurun yağmasını bekliyorlar harbiden. Bize ulaşabilirsiniz. Saat 10'a kadar Çay Şekeri programında beraberiz. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolay ve güzel bir gün olsun. Çalışmakta olanlara hayırlı işler. Yollarda olanlara da tabii ki kazasız belasız iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Neue Wahnsinns-WM-Angebote in den Mediamarkt und Saturn Let's Go Deals entdecken. Wie das Samsung Galaxy S26 mit Energieeffizienz A. Im Freenet Vodafone Top-Tarif für einmalig nur 79 Euro und monatlich 29,99 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Euro Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
4: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
5: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
6: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
7: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Muhabit'te.
8: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
9: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

trafikten önemli bir bilgi Mannheimlı dinleyenlerimizin dikkatine. Farlak Tunnel Heidelberg Richtung Ludwigshafen en az 2 kilometrelik bir yoğunluk var diyor. Çalışma varmış tek yönde. Trafik tek yönde sağlanıyor diyor. Ayhan Bey Ludwigshafen'den yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yolculuklar.

Andy Yener, Madrigal, Ego, Guten Morgen, merhabalar. Hafta sonunda bazı spor olayları vardı, onlara bakalım. DFB kupasını Bayern kazandı, Stuttgart 3-0 yendiler. Paderborn Bundesliga'ya yükseldi 3. kez. VfL Wolfsburg da bu Paderborn'la oynamış olduğu ligde kalma maçını 2-1 kaybetti ve 29 yıllık aranın ardından Wolfsburg tekrardan ikinci lige düşmüş oldu. Başka neler vardı? Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazandı. Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiler ve böylece Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı Trabzonspor. Bravo, bravo, bravo. Aynı zamanda Premier Lig'de de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımı, Hull City takımı 10 yıllık aranın ardından Premier Lig'e yükseldi. 1-0 rakibini mağlup etti finalde ve Acun Ilıcalı'nın da Türk bayrağıyla sahaya inip kutlama yapmış olduğu bu maçın ardından Hull City takımına 300 milyon euroluk bir prim de verildi efendim. 300 milyon euro paraya var. Arkadaş, şu Acun hangi işe girse helal olsun, karlı çıkıyor be. Allah. Allah yürü ya kulum dedi, o koşuyor. Tabii şeyi de merak ediyorum. Şeyma Subaşı'nın nafakası da artacak mı acaba bu paralarla beraber? Hayırlı olsun. Bravo. Tebrik ediyoruz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
2: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Sefo ve İsyankar Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Sefo'nun yorumuyla. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar. Yarın mübarek Kurban Bayramı. Bayram öncesi Arife sabahında. Birlikteyiz efendim. Günaydın. Radyolarının yeni ses verenler hoş geldiniz. Pinks'ten tatiliniz güzel geçmiştir diye umuyorum. Biraz da yoğun geçmiştir büyük bir ihtimalle eğer. Bu güzel havayı değerlendirdiyseniz, pikniğe falan gittiyseniz, gezmeye gittiyseniz tabii o da birazcık yoğunluk anlamına geliyor. İyi dinlenmeler, güzel günler diliyoruz efendim sizlere. Bugün de bu haftada bu sıcak hava devam edecek, onu belirtelim. Şimdiden güzel bayramlar. Neler var neler konuşulur ona da bakalım. Almanya'da bakım sigortası artacakmış. Pflegeversicherung'a maaşlarımızdan kesilen paralar. Şayet çocuğunuz yoksa 23 yaşından itibaren çocuğu olmayan çalışanlara bu Pflegeversicherung biraz daha pahalıya mal olacakmış. %0.1'lik bir artış bekleniyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. 1000 euroluk brüt maaşta 1 euro daha fazla. 2000 euroluk brüt maaşta 2. 3000 euroluk brüt maaşta 3 euro daha fazla. Yani 1000'de 1'lik bir artış anlamına geliyor efendim. Eğer çocuğunuz yoksa. Ya çocuk yapacak ya da bu zammı ödeyecek. Nina Varken, Sağlık Bakanı. İsmi Nina Varken. Ben varken hepsini zamlayalım diyor.

Özgün kandırman lazım. Guten Morgen. Merhabalar bütün dinleyenlerimize sevgiler selamlar gönderiyoruz. 0-32-117-970-71 Kemal Bey yazmış. Ya bizi unutma diyor. Biz Çorumlar diyor çok mutluyuz diyor. Çorum Spor diyor Trendyol Süper Lig'e yükseldi diyor. Evet, tarihinde ilk kez Çorum Spor Süper Lig'de. Bravo. Bravo bravo. Gökhan da yazmış. Ben de Çorumluyum diyor. Çorum Spor'u tebrik et abi diyor. Bizi unutma diyor. Gökhan Pekkaya. Guten Morgen. Selamlar. Çorum Spor dediniz, söyleyeceğimi unuttum. Madem futbol dediniz, şeye de bakalım o zaman. Bu hafta sonu Şampiyonlar Ligi finali var. Paris Saint Germain ile Arsenal Londra finalde karşı karşıya gelecekler. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak. Final cumartesi akşamı. Yarın da Konferans Ligi finali varmış. İspanya'nın Rayo takımıyla İngiltere'nin Crystal Palace takımları karşı karşıya gelecek. Onları da söylemiş olalım. Hafta sonunda özellikle Paris Saint Germain maçı, Arsenal maçı büyük bir merakla bekleniyor. Hadi bakalım.

Havalar sıcak. Ve bu havalarda serinlemek için tabii ki dondurmayı da tercih ediyoruz. Ama hep gidip dondurmacıdan almıyoruz. Süpermarketten aldığımız dondurmalar da var. Peki bu dondurmalar iyi mi? Ya da iyisini nasıl anlarız süpermarketten aldığımız, ucuza getirdiğimiz dondurma keyfinde neye dikkat etmemiz lazım? Birazdan, birazdan.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış duvarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem çaresi yok, nereye

0: Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.
1: Başım belada. Mehmet Erdem. 7.44 olmak üzere saatler. Dondurma sezonu açıldı. Havalar sıcak ve bu sıcak havada dondurmayı çok tercih ediyoruz. Tabii ki. Ama sadece dondurmacıdan değil. Tabii süpermarketten gidip almış olduğumuz o sütlü dondurmalar da var. Kaşıklamalık dondurmalar da var. Dolayısıyla hani bunları alırken neye dikkat etmemiz lazım? Ya da süpermarketlerde de iyi dondurma bulunabilir mi? Evet, bulunabilir. Bunun araştırmasını yaptık, bulunabilir. Ama dikkat etmeniz gereken bazı önemli hususlar var. Mesela en önemlisi ne biliyor musun? Gramaj yazıyor ya, gramaj. Dondurmanın gramajı yazıyor. Bir de yanında kaç mililitre olduğu yazıyor. Hem gramaj yazıyor hem de mililitre. Yani eridiğinde kaç mililitre oluyor o. O anlama geliyor bu. Eğer iki rakamın arasında çok büyük fark varsa o zaman o dondurmayı elini sürme abicim. O fark az olması lazım. Mesela 400 gram yazıyorsa yanında da 450 mililitre yazıyorsa tamam, büyük bir fark değil. Ama 500 gram yazıyor, yanında da 1000 litre yazıyor falan. O zaman onu alma diye bir uyarı var. Aradaki fark çok yüksek olmayacak. Bir de Zane Ice yazıyorsa iyi bir dondurma anlamına geliyor. Çünkü en az %18 zane olması gerekiyor dondurmalarda. Cream ice yazıyorsa bu da yine tercih edebileceğiniz bir dondurma. Bir de milk ice yazıyorsa ve süt oranı da %70 civarındaysa yine iyi bir dondurma anlamına geliyor efendim. Bunları o zaman tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun. Damlatma.

Hadi boy ver. Bay bay. Ben hiç uğramadım say. Bay bay. Yeni aşk mı tabii hay hay. Bay.

Gülden Mutlu, hadi bay bay, günaydın, merhabalar. Dinleyicimiz diyor ki, Fatih Bulut diyor ki, 90 yılında diyor Almanya'ya geldim diyor, o zamanlar diyor bir top dondurma 50 fenikti diyor. Şimdi diyor en ucuzu ne kadar dışarıda dondurmacı 1.50 falan değil mi? Yani daha ucuzunu bulmak pek mümkün değil. Ortalama fiyat 1.50 ile 1.80 arasında. Hani o topun büyüklüğüne göre. Ve tabii ki diyor iki çocukla beraber biz de gidip süpermarketten alırız. Verdiğin tüyolar için teşekkürler diyor. En çok hangi dondurmayı seviyorsunuz? Çikolatalı mı, vanilya mı? Ya da fıstıklı ya da çilekli? Onu da yazın 0-30-217-970-71. Bir de onu evde yerken durmadan bir tantana oluyor. Damlatma! Halıya düşürme! Mehmet yazmış. Mehmet Kelsebahtan. Koltukta yeme! Başka hangi uyarılar var? Onu da yazın. 0-30-217-970-71. 0-30-217-970-71. Günaydın efendim. Merhabalar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunya. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. Help-Dunya.com. Hilfe für Mitmenschen.
2: Dedeciğim, merhaba.
3: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
2: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
3: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
2: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
4: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
5: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
6: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
9: İyilik sadece bir yardım değildir. Hayata açılan bir kapıdır. Çünkü hayat paylaştıkça çoğalır. Bir insanın hayatına dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır. 80 Euro'dan başlayan kurban yardımlarınızı 10hayat.de adresinden kolayca yapabilirsiniz. Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat. Onda hayat var.
0: En iyi mix bu frekansta.
6: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
10: Çay Şekeri programındasınız. Bayram arefesi, yarın mübarek Kurban Bayramı. Şimdiden sevdiklerinize güzel, huzurlu, keyifli, güzel bayramlar diliyoruz efendim. Nicelerini diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Kurban Bayramı kapıda. Mesajlar var bakalım. Konu dondurmaya geldi de. Abi dondurma da mübarek. Hani o kadar... Evde hele de yerken dikkat edersin, sağa sola bulaşması, dökülmesin diye. Yani bilerek yapıyormuşsun gibi dökülüyor her tarafa. Ondan sonra ben sana demedim mi 100 kere öyle yapma diye. Enes yazmış. Dün 2 top dondurma aldım. 5.30'da abi diyor. Söyle nerede yedin? Adresini de söyle. Yanlışlıkla gidip oradan dondurma almıyor. Ama dondurma efsaneydi diyor. Popcorn dondurması diyor. Tavsiye ederim diyor. Kalsın 5.30'a. Hayri, ağzını şapırdatmadan yederler bir de diyor. Dondurmayı da ağzını şapırdatarak nasıl yiyorsun ya? Mangolu, Antep fıstıklı ve limonlu tercih ediyorum oğluşumla demiş. Hasret. Ben de oğluma dökme, düşürme diye seslenirim diyor. Stuttgart'tan Zekeriya yazmış. Otur da ye, etrafı sürersin, bulaştırırsın diye kızarlar diyor. Abdullah Mülayim Rur'dan yazmış. Mango ve fıstıklı dondurma favorim. Özgür, dondurmanı eritme. Nurettin yazmış. Etrafını yala, şimdi eline bulaşacak. Lan Nurettin, lan Nurettin. Nurettin'e bak.
11: İnanılır şey değil.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Auch ohne die USA ist Europa nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen NATO-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der Greenpeace-Studie. Europa allein zu Haus. Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen mehr als 620 Milliarden US-Dollar ausgegeben, Russland dagegen nur 190 Milliarden US-Dollar. In wenigen Wochen wird US-Präsident Donald Trump 80 Jahre alt und er fällt immer wieder mit seinen ganz eigenen Gesundheitsgewohnheiten auf. So erzählt er immer wieder stolz, wie wenig Schlaf er braucht und bei Getränken setzt er vor allem auf Diät-Cola. Heute steht Trumps jährlicher Gesundheitscheck an.
2: Immer wieder gibt es hier Spekulationen über Trumps Gesundheit, weil er bei Meetings einnickt, geschwollene Beine und Blutergüsse an den Händen hat. Das Weiße Haus wiegelt ab. Das liege daran, dass Trump Aspirin schlucke und viele Hände schüttele. Trump ist nach eigenen Worten physisch und geistig fit wie ein Turnschuh. Aber nach seinen letzten Checkups folgten immer noch ein paar weitere Tests. Warum und mit welchem Ergebnis wurde nie gesagt. Trump schläft scheinbar nie, liebt Fastfood und Ketchup, trinkt nie Alkohol, aber er ist auch der älteste jemals eingeschworene Präsident. Aus den USA, Tina Eck.
1: Bei sommerlichen Temperaturen sind am Wochenende in Freibädern an Seen und Flüssen 6 Menschen ums Leben gekommen, darunter 4 Kinder und Jugendliche.
3: Langes Wochenende und Temperaturen um 30 Grad. In Schwimmbädern und an den Badeseen herrschte über Pfingsten Hochbetrieb. In Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz endete der Badespaß jedoch tödlich. Das jüngste Opfer, ein 4-jähriger Junge, wurde tot im Wasser in einem Freibad in Ludwigshafen entdeckt. Er ist vermutlich ertrunken. Im ostfriesischen Marienhafe bargen Taucher ein 13 Jahre altes Mädchen tot aus einem Kiessee. Die weiteren Opfer waren 11 und 14 Jahre alt. Außerdem wurden 2 Männer tot aus Badeseen geborgen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Für den VfL Wolfsburg kam am Ende alles zusammen. Eine völlig verkorkste Saison, ein Relegationskrimi und schließlich der bittere Abstieg. Zum ersten Mal in der Geschichte steigen die Niedersachsen in die zweite Liga ab, nach einer 1:2 Niederlage im Relegationsrückspiel beim SC Paderborn. Für die Ostwestfalen geht es nach 6 Jahren wieder zurück in die erste Liga.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği merak konusuydu. Daha önce 28 Mayıs olarak duyurulan ziyaret tarihi ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'in açıklamasına göre yeni tarih 30 Mayıs oldu. Aynı gün bir halk buluşması yapılması da planlanıyor. Parti meclisi toplantısının ise 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilik izin vermedi. Valilik meydana kısıtlı sayıda kişinin alınabileceğini belirterek miting için Gündoğu Meydanı'nı işaret etti. CHP ise adresin değişmeyeceğini duyurdu. Özel'in daha sonra Manisa'da da halkla buluşması bekleniyor. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'e düzenlenen polis müdahalesi ve mutlak butlan kararına karşı eylemlerde bulunuyor. Partililer ve yurttaşlar Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşiyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha da ısınması bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Buray, seni her gördüğümde günaydın, merhabalar, merhabalar. Günlerden salı, 26 Mayıs. Vay be, Mayıs'ın da 26'sı geldi ya. Haziran kapıda, yazın tam başlangıcındayız. Harika bir hava vardı hafta sonu ve bu sıcak hava bugün de devam ediyor. Her yerde güneşli ve en az 30 dereceyi göreceğiz. 30, 32, 33 derecelere kadar sıcaklık yükseliyor. Ve bu sıcak havalarda tabii ki dondurmayla da ferahlıyoruz. Konu dondurmadan açıldı. Almanya'da özellikle dondurma fiyatları dışarıda ice tea ile de yediğiniz dondurma fiyatları arttı son yıllarda. Ortalama bir topu 1.50 ile 1.80 arasında. Daha pahalısı var tabii ki. Düşünün 2-3 çocuk gidiyorsunuz, eşiniz de yanınızda. Herkes ikişer top dondurma alsa dünyanın parası. Dolayısıyla insanlar süpermarketlerden de o dondurmalardan alıyor. O nasıl olacak? Dondurma, bir de şey alman lazım, waffle alman lazım, külah alman lazım. Kendin mi topu koyacaksın üzerine? Yani dışarıda yemek tabii ki daha keyifli. Onu söylemeye getiriyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Evde yerken bir de bayağı tantana oluyor. Bir de o var. Yeni temizledim, dökmeyin. Damlatma. Mendil sar, mendil. Sel bakalım. Elini yıka, üzerine bulaştırma falan diye. En çok tercih edilen dondurmalar çilek, çikolata, vanilya. En çok bunlar tüketiliyormuş ama en çok çikolataymış kıymetli dinleyenler. Yere akıtma karınca dolar. Evet, o da var. Ya da en çok git elini yıka. Hadi bakalım devam ediyoruz. Birazdan enteresan bir konu, internetten yapmış olduğunuz sözleşmeleri. İptal etmek, widerrufen yapmak, iptal etmek birazcık zor olabiliyor. Bununla ilgili yeni bir yasa çıkıyormuş. Bu kolaylaşacakmış. Az sonra. Hakan yazmış. Benim hanım da bana dilini dışarı çıkarma, güzel yala der diyor. Offenbach, İbo. Offenbach'tan İbo.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: Türk Eğitim Derneği sunar. Kültürler arası aile şenliği. Lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
3: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
4: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
5: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
6: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
5: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Soner Sarıkabadayı kendileri günaydın bütün dinleyenlerimize merhabalar, hayırlı sabahlar. Farlak Tünel'de bir kaza mı meydana geldi, ne oldu bilemiyoruz ama şu an bir yoğunluk varmış, tek şerit üzerinden yürüyormuş trafik akışı. Buradan geçen dinleyenlerimiz de durumu bize teyit ederlerse seviniriz. Trafikte herhangi bir aksaklık problem var ise lütfen 030-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. 030-217-970-71 bizim stüdyo telefon numaramız. Bayram arefesinden sesleniyoruz sizlere. Yarın mübarek Kurban Bayramı. Sevdiklerinize güzel bayramlar diliyoruz efendim. Mesajlarınız ulaşıyor. Darmstadt'ta dondurmanın bir topu 2 euro'dan aşağı hiçbir yerde yok demiş dinleyicimiz.
1: İçinde altın falan mı var?
0: İnternet üzerinden yapmış olduğunuz sözleşmeleri normalde 2 hafta içinde feshedebiliyorsunuz. Vertrag widerrufen. Das kann man normalerweise machen ama bazı sitelerde bu bayağı bir uğraştırıyor. İşte mail atmanız gerekiyor. İşte ne bileyim telefon açmanız gerekiyor. Hem mail olarak yapacaksınız hem ne bileyim bu firmayla kontağa geçeceksiniz. Bir de ıslak imzalı bir widerruf istiyorlar falan. Bu değişecekmiş efendim. Bununla ilgili yeni bir yasa çıkıyor imiş. Var mı böyle başınızdan geçen bir şey var mı? Bir mukavele yaptınız ondan sonra vazgeçemediniz. Şimdilik bir yapayım da hani bir düşüneyim. Aceleye getirdiniz. Ne olsa iki hafta sonra kündigung yazarım. Ondan sonra ya unuttunuz ya da başka bir şey oldu. Bununla ilgili 19 Haziran tarihi itibariyle artık internet üzerinden sözleşme sunan her şirket, her internet sayfasında özel bir tuş olacak, özel bir link olacak ya da button olacak. Orayı tıkladığınızda Vertrag widerrufen bölümü olması lazım. Yani böyle hemen bir bakışta göreceksin ve çok kolay bir şekilde o yapmış olduğun kontratı feshedebileceksin. Bu yasalaşacakmış 19 Haziran tarihi itibariyle değerli Metropol FM dinleyenleri. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen işe yarayan şeyler de yasalaşıyor. Funda, deli et beni. Günaydın.

0: Farlah Tünel'de onarım varmış. Dolayısıyla trafik tek şeritten sağlanıyor. İyi yayınlar dileriz demiş Emre Bey. Teşekkür ediyoruz. Küçük bir ara, ondan sonra da bölgemizin haberleri sizinle oluyor. Ayrılmayın.
1: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de 30. Kültürler Karnavalı'na büyük bir katılım oldu. Organizasyon yetkililerine göre Pfingst'ın hafta sonunda etkinliklere 1 milyondan fazla kişi katıldı. Yalnızca pazar günü düzenlenen sokak geçidini yaklaşık 770 bin kişi izledi. Kreuzberg'deki sokak festivalinde ise yaklaşık 400 bin ziyaretçi sayıldı. Berlin'de 84 yaşındaki bir adam hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Şüpheli Lichtenrade semtinde 69 yaşındaki eşini silahla öldürmekle suçlanıyor. Kadın pazar günü Hilbertstraße'deki bir apartman dairesinde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu. Tegel'de ise 38 yaşındaki bir adam bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Adam ağır yaralı olarak Humboldt Kliniği'nin acil servisine ulaştı. Hayati tehlike geçiren yaralı acil ameliyata alındı, durumu stabil hale geldi. 37 yaşındaki bir kadın şüpheli olarak gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. Berlin'de kaçak çöp nedeniyle geçen yıl 1000'den fazla olayda para cezası veya uyarı cezası kesildi. İlçeler faillerden en az 300 bin euro tahsil etti. Birçok ilçe artık yeni ekipleriyle sokak, park ve meydanlardaki yasa dışı atıkları denetliyor. Berlin'de sokağa atılan bir sigara izmariti bile 250 euro ceza getirebiliyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Federal hükümete güven ciddi şekilde düştü. Güncel Deutschland Trend araştırmasına göre halkın sadece %13'ü hükümetin çalışmalarından memnun. Başbakan Friedrich Merz'e destek %16'ya geriledi. AfD ise bu memnuniyetsizlikten yararlanarak anketlerde en güçlü parti konumuna yükselmiş durumda. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken'in bakım sigortası reformunda çocuksuzlar için prim artışı planladığı bildirildi. RND'nin haberine göre 23 yaşından itibaren çocuk sahibi olmayan sigortalıların ek primi 0.1 puan artırılacak, %0.7'ye çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde gerilim yaşandı. Polis müdahalesiyle bina boşaltıldı. Özgür Özel beraberindeki partililerle meclise yürüdü. Mahkeme kararıyla Özel ve mevcut yönetim görevden uzaklaştırılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçici olarak göreve iadesine hükmedilmişti. Özgür Özel artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Manifest ve sonunda Ajda Pekkan'ı da duyuyorsunuz şarkının. Hileli şarkısı. Saatlerimiz 8.40 olmak üzere. Güzel bir sabah diliyoruz. Şu an yollarda olanlara güzel yolculuklar. Çaylarını kahvelerini yudumlayanlar da var. Afiyetler olsun. Yarın Kurban Bayramı. Kurban Bayramı arefesindeyiz efendim. Herkese sevgiler, selamlar. Sevdiklerinizle bir arada güzel bayramlar diliyoruz. Nice nice bayramlar. Sıcak bir bayram olacak, onu söyleyebiliriz. Avrupa'da aşırı bir sıcak var. Normalde bu sıcaklar aslında Temmuz ayında, Ağustos ayında görünür. Ama bu yaz biraz daha erken bu aşırı sıcakları görüyoruz. Afrika'dan gelen bir sıcak dalga havası, bir sıcak hava dalgası. Bilhassa bu aralarda İspanya'yı çok yoruyor. 40 derecelere kadar hava sıcaklığı yükseldi hafta sonunda İspanya'da. Sadece İspanya değil, işte Fransa, hatta inanılır gibi değil, hani normalde hep havasıyla dalga geçiren İngiltere'de bile 30 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları söz konusu. Almanya'da hafta sonunda hava Türkiye'nin birçok bölgesinden daha sıcaktı. Bu sıcaklar da bu hafta böyle devam edecek. Ve bu Afrika sıcağı Almanya'yı da etkileyecek. Tüm hafta 30 derecelerin üzerinde olacak hava sıcaklıkları. Ama ondan sonra çok sert bir düşüş de yine bekleniyor. 10 derece birden, 12 derece birden bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Önümüzdeki hafta kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Ve böyle hava değişikliğinde de anında hasta olabiliyorsun. Buna da dikkat etmekte fayda var tabii ki, bizden söylemesi. Hava sağ gösterip sol çakacak, bizden söylemesi. Lan sabah evden çıktık 30 derece, akşam eve geldik 15 derece.

Gökhan Tepe, yürü yüreğim. Hayırlı sabahlar. Bu havalarda çok fazla yürümeyin. Bol sıvı alımına dikkat edin. Hele de yaşlılar, gebeler, kronik rahatsızlığı olanlar, polen alerjisi olanlar aman dikkat. Ne yapalım? İşimiz yok. Çalışmıyoruz, yürüyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz diyenler. Bürger geldi alanlara. Seydu'dan yeni bir hamle. Bürger geldi alanlara mobilite geld veriliyormuş. Mobilitätszuschuss. Ayda yalnız yaşayanlar için bu 50 euro civarında. Hani işte U-Bahn'a binersin, otobüse binersin diye fazla parası olmayanlara böyle bir yardım yapılıyor. Bürger geld alanlara bu yardım da veriliyor. Ve CDU şimdi biz insanlara bu paraları veriyoruz ama insanlar bununla işte bilet almıyorlar. Bu parayı bu iş için kullanmıyorlar. Ulaşım için kullanmıyorlar diye bu kişilere bu paranın yerine bilet verilecekmiş. Paso verilecekmiş. Deutschland ticket verilecekmiş. Plan oymuş. CDU'nun bu anlamda bir planı yakında yürürlüğe girecek imiş kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Bu kadar işin arasında Mert bunları hangi ara düşünüyor ya? Ya kaçarken aklına geliyor ya da

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-Dünya.com
2: Exchange AG, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
3: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
6: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
7: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, nefis bir şarkı daha. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere. Böyle bir radyomuz var. En keyifli şarkılar ard arda. Şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz? 0-30-217-970-71. Tabii hafta sonunun en önemli konulardan birisi de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz futbol takımı. Hull City 2. ligde oynuyordu ve dünyanın en değerli futbol ligine, Premier Lig'e yükseldi Acun'un takımı. Ve bu yükselme için 300 milyon euro para veriliyor Hull City kulübüne, Acun'un kulübüne. Vay be. Türkiye'de bu parayı alman için herhalde 10 defa şampiyon olman lazım. Demek ki Acun Türkiye'de Fenerbahçe'de harbiden hani boşuna kürek sallamış abi. Git enerji Premier Lig'e harca. 300 milyon ne demek lan? Vallahi bravo. Bravo bravo. Türk bayrağıyla da kutlama yaptı. Sahanın tam ortasına Acun Ilıcalı. Allah yürü ya kulum dedi, o mübarek koşuyor. Şeyma Subaşı'na nafaka da artar mı acaba?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Auch ohne die USA ist Europa nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen NATO-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der Greenpeace-Studie. Europa allein zu Haus. Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen mehr als 620 Milliarden US-Dollar ausgegeben, Russland dagegen nur 190 Milliarden US-Dollar. Nach dem massiven Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Wochenende droht Russland mit einer neuen schweren Attacke. Das Außenministerium rief ausländische Diplomaten dazu auf, Kiew schnellstmöglich zu verlassen.
2: Schon am Wochenende hat Russland mit dem Einsatz einer Mittelstreckenrakete vom Typ Areshnik den Konflikt in der Ukraine verschärft. In Kiew wurden dabei schwere Verwüstungen angerichtet. Laut Moskau ist dies aber erst der Anfang. Weitere Angriffe sollen folgen, angeblich als Vergeltung auf einen ukrainischen Angriff gegen ein Wohnheim im von Russland kontrollierten Donbassgebiet. Der Kreml warf der Ukraine in dem Zusammenhang den Beschuss von Zivilisten vor. Dass das russische Militär selbst regelmäßig ukrainische Zivilisten tötet, blendet Moskau dabei aus. Aus Moskau, André Berlin.
1: Die Gewerkschaft der Polizei klagt über eine große Zahl maroder Dienststellen bei der Bundespolizei und fordert dringend eine bessere Infrastruktur. So gut wie jede dritte Dienststelle habe erhebliche Mängel oder sei marode, sagte der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei Andreas Roßkopf der Rheinischen Post. Der Zustand vieler Gebäude und Wachen sei nicht mehr hinnehmbar. Die GdP fordere daher Geld für Sanierungen, Neubauten und bessere Unterkünfte. Zum Fußball. Der VfL Wolfsburg ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga abgestiegen. Die Niedersachsen verloren das Relegationsrückspiel beim SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung. Die Mannschaft treffe aber keine Schuld, so Wolfsburg-Coach Dieter Hecking hinterher bei Sky.
3: Große Enttäuschung natürlich, weil das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Und ich hatte das Gefühl, als wenn wir es heute gepackt hätten. Ja, aber es gibt eben in solchen Spielen einen Moment, der so ein ganzes Spiel zum Kippen bringt. Das war heute so und ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, in der Zahl die 105 Minuten so dagegen zu halten. Das war alles okay.
1: Jubel dagegen bei Paderborn. Für die Ostwestfalen geht es nach 6 Jahren wieder zurück in die Erstklassigkeit.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği merak konusuydu. Daha önce 28 Mayıs olarak duyurulan ziyaret tarihi ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'in açıklamasına göre yeni tarih 30 Mayıs oldu. Aynı gün bir halk buluşması yapılması da planlanıyor. Parti meclisi toplantısının ise 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilik izin vermedi. Valilik meydana kısıtlı sayıda kişinin alınabileceğini belirterek miting için Gündoğu Meydanı'nı işaret etti. CHP ise adresin değişmeyeceğini duyurdu. Özel'in daha sonra Manisa'da da halkla buluşması bekleniyor. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'e düzenlenen polis müdahalesi ve mutlak butlan kararına karşı eylemlerde bulunuyor. Partililer ve yurttaşlar Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşiyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay'la, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha da ısınması bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 17 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 5 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 38 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store. Hound Farm Öberland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Öberland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Öberland.
4: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
5: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
6: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Sushiana.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe.
2: Şimdi.
1: Gutachter Tunca Yara.
2: Ama numarası yok ki.
1: Hemen yaz. 682 77 207.
2: Dur tam yazamadım.
1: 682 77 207.
2: Sonra?
1: Gerisini Tunca yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gutachter Tunca varsa sorun yok.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Barış Manço anlıyorsun değil mi? Unutulmaz şarkılarından Barış Manço'nun herkese merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz. Şu an yollarda durum nedir? Bir aksaklık sorun var mı? Radar var mı özellikle? Onu bize aktarın. 0-32-117-970-71. Farlak Tunel çalışmaları nedeniyle trafik akışı burada tek yönlü sağlanıyormuş. Dinleyicilerimiz aktarıyor Mannheim'ı dinleyenlerimizin dikkatine. Başka nerelerde aksaklık var? Söyleyin efendim bize. 0-32-117-970-71. Almanya'da son zamanlarda bu Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Nina Varken hanımefendi. Sie heißt Varken mit dem Nachnamen. Nina Varken, ben varken diyor. Her şeyi zamlayalım diyor. Biliyorsunuz işte ilaçlara katkı payına zam geliyor. 5 euro olan 7,5 euro olacak. İşte 10 euro olan 15 euro olacak. İşte aile sigortaları değişiyor falan. Bazı şartlar getiriliyor. Hepsini şimdi saymayayım burada ama. Sadece sağlık kasalarının kasasında yokmuş o delik, o açık. Aynı zamanda bakım sigortalarında da varmış. Yani yaşlandığımız zaman bakıma muhtaç hale geliyoruz. Ve oradan da tabii ki harcamalar yapılıyor ve bakım sigortalarının da kasasında büyük bir delik varmış. Nasıl kapatacağız bu deliği? İşte zam yapılsın. Pflege Versicherung'a zam olabilir. Maaşlarınızdan kesintiler var ya, vergiye gidiyor mesela. Lohnsteuer ödüyorsunuz. İşte Krankenkasse, Rentenversicherung, bir de Pflege Versicherung var. Pflege Versicherung'a çocuğu olmayanlara bir zam gelecek. Öyle görünüyor. Bununla ilgili bir plan varmış. Buna göre 0.1 oranında, %0.1 oranında brüt maaşın %0.1'i kadar bir zam yapılsın deniliyor. Bu binde bir anlamına geliyor. 3000 euro da 3000 euro para yapar. Yani çok fazla değil, çok fazla değil ama bu tabii birçok kişiden toplandığında, çocuksuz çalışanlar toplandığında ciddi bir para, ciddi bir destek anlamına gelecek imiş. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Nina Varken'in planları. Nina Varken diyor ki, ben varken bütün delikleri vatandaşla kapatalım. Her deliğe bizi sokmayın lan. Aa, burada bir delik var. Aa, burada bir açık var. Sokun vatandaşı oraya.

Berlin'den Tunay. Beyin fırtınası yaparken sizleri dinliyorum diyor. O fırtınaya bizi de dahil eder misin? Ney bu böyle fırtınalı fırtınalı düşündüğün Tunay? Al bizi o kasırganın içine. Savur bizi sağa sola.

0: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 30. Kültürler Karnavalı'na büyük bir katılım oldu. Organizasyon yetkililerine göre Pfingst'in hafta sonunda etkinliklere 1 milyondan fazla kişi katıldı. Yalnızca pazar günü düzenlenen sokak geçidini yaklaşık 770 bin kişi izledi. Kreuzberg'deki sokak festivalinde ise yaklaşık 400 bin ziyaretçi sayıldı. Berlin'de 84 yaşındaki adam hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Şüpheli Lichtenrade semtinde 69 yaşındaki eşini silahla öldürmekle suçlanıyor. Kadın pazar günü Hilberstraße'deki bir apartman dairesinde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu. Tegel'de ise 38 yaşındaki bir adam bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Adam ağır yaralı olarak Humboldt Kliniği'nin acil servisine ulaştı. Hayati tehlike geçiren yaralı acil ameliyata alındı, durumu stabil hale geldi. 37 yaşındaki bir kadın şüpheli olarak gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. Berlin'de kaçak çöp nedeniyle geçen yıl 1000'den fazla olayda para cezası veya uyarı cezası kesildi. İlçeler faillerden en az 300 bin euro tahsil etti. Birçok ilçe artık yeni ekipleriyle sokak, park ve meydanlardaki yasa dışı atıkları denetliyor. Berlin'de sokağa atılan bir sigara izmariti bile 250 euro ceza getirebiliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümete güven ciddi şekilde düştü. Güncel Deutschland Trend araştırmasına göre halkın sadece %13'ü hükümetin çalışmalarından memnun. Başbakan Friedrich Merz'e destek %16'ya geriledi. AfD ise bu memnuniyetsizlikten yararlanarak anketlerde en güçlü parti konumuna yükselmiş durumda. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken'in bakım sigortası reformunda çocuksuzlar için prim artışı planladığı bildirildi. RND'nin haberine göre 23 yaşından itibaren çocuk sahibi olmayan sigortalıların ek primi 0.1 puan artırılacak, %0.7'ye çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde gerilim yaşandı. Polis müdahalesiyle bina boşaltıldı. Özgür Özel beraberindeki partililerle meclise yürüdü. Mahkeme kararıyla Özel ve mevcut yönetim görevden uzaklaştırılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçici olarak göreve iadesine hükmedilmişti. Özgür Özel artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

Ellerinden öper Gülşen, Metropol FM'deydi. Yarın mübarek Kurban Bayramı, biz de şimdiden dinleyenlerimize güzel bayramlar dileyelim. Büyüklerimizin tabii ki ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öpüyoruz efendim. Mübarek Kurban Bayramı arefesindeyiz. Güzel bir bayram olsun inşallah hepimiz için. Sıcak bir bayram olacak, onu bir defa söyleyebiliriz. Tüm yayın bölgelerimizde termometreler 30 derecenin üzerinde olacak, bu bekleniyor. Ve bu sıcak hava dalgası tüm hafta boyunca bizleri etkileyecek. Onu da yeri gelmişken tekrar bir hatırlatalım. Kendinizi bu sıcaklarda fazla yormayın diye de doktorlardan uyarılar geliyor. Hele de böyle göl kenarlarına, havuzlara falan gidenler, maalesef yine boğulma vakaları geliyor. Ludwigshafen'de küçük bir çocuk maalesef cansız bedeni bulundu. Kendisi boğulmuş bir gölde. Dolayısıyla çok çok çok dikkat etmek lazım. Bu sıcak günlerde özellikle gölleri tercih edenler, nehirleri tercih edenler, havuzları tercih edenler, çocuklarınıza aman dikkat edin. 9.42 yaptık saatlerimizi. Şimdi radyolarımızda Burcu Güneş. Aşkın beni baştan yazar. Sizinle günaydın.

0: Burcu Güneş, aşkın beni baştan yazar. Az önce Tunay yazmıştı. Beyin fırtınası yaparken sizi dinliyorum diye ben de dedim ki o fırtınaya bizi de dahil et. O kasırgaya al bizi, sağa sola savur hepimizi. Ne düşünüyorsun dedik. Diyor ki şunu düşünüyordum abi diyor. Frische Mint'i üzerine mi koysam yoksa yeniden mi alsam? Yeni çay mı yapsam yoksa bardağımdaki nanenin üzerine sadece kaynar su mu doldursam, onu düşünüyordum diyor.
1: Bu ne be?
0: Harbiden sen ne fırtınalı günler yaşıyorsun böyle. Şu an siz hangi saçma düşünceler içindesiniz? Hadi bakalım sizin de beyin fırtınanızı alalım efendim. İfadenizi alalım mı? Artık mevsim yaz, havalar sıcak. Tabii bugün şeyden bahsettik, dün de yine bahsederiz. Dondurma. Dondurma biraz daha pahalı eskiye göre Almanya'da. İşte topu 1.50'den 1.80'e kadar ortalama fiyat. Daha pahalısı da var tabii ki. Dondurmasına göre değişiyor. Dondurmacısına göre, yerine göre, lokasyona göre değişebiliyor. Ama ortalama 1.50 ile 1.80 arasında. Tabii bu pahalı geliyor insanlara. Bir süpermarketten de bu kaşıklık, kaşıklamalık dondurma alanlar var. Bu daha ucuza geliyor ama onları alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bundan bahsettim sabah. Mesela gramajın yanında mililitrelik, kaç mililitre o? Ona da onu da belirtiyorlar ambalajın üzerine. 400 gram yazıyor. Yanında işte 450 mililitre yazıyor. Bu iki rakam arasındaki fark eğer büyükse o zaman çok kaliteli bir dondurma değil deniliyor efendim. Aradaki fark az olacakmış. 400 gram, yanında da işte 1000 mililitre yazıyorsa kesinlikle iyi bir dondurma değil anlamına geliyor. Bu o fark az olacak imiş. Bundan bahsettik. Tabii yaz deyince dondurma sezonu ama aynı zamanda bir de hırsızların sezonu. Çünkü evlerimizi havalandırmak için pencereleri açık unutabiliyoruz. Hırsızlar için çok önemli bir fırsat anlamına geliyor bu. Ve tabii ki hırsızlık vakaları da artıyor yazın. Ya da dışarıda vakit geçiriyorsunuz. Daha fazla dışarıdasınız. Ve hırsızlar, hırsızlık sezonu anlamına da geliyor sıcak havalar. Bir de böyle hani akşamları, geceleri kapıyı içeriden kilitliyoruz. Ne yapıyoruz? Anahtarı içeride bırakıyor musunuz? Kapıyı kilitliyorsunuz, anahtar içeride takılı kalıyor, kilitte. Bunu yapıyor musunuz? Yapıyorsanız... Dikkat, birazdan söyleyeceğim bunu.

0: Temple of Adam 176.
1: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
2: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
1: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
3: www.kraftgaz.de
4: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
5: İyilik sadece bir yardım değildir. Hayata açılan bir kapıdır. Çünkü hayat paylaştıkça çoğalır. Bir insanın hayatına dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır. 80 Euro'dan başlayan kurban yardımlarınızı 10hayat.de adresinden kolayca yapabilirsiniz. Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat. Onda hayat var.
6: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
7: Son dakikalarımızdayız. Dondurmacı bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki ben diyor Bad Nauheim'dan Çetin dondurma işletmem var ve dondurmayı kendim yapıyorum diyor. Schmeckt bestimmt gut. 1.90 diyor bende topu diyor. Kommt gerade noch so hin. Asgari ücret, mindestlohn, çikolata, malzemeler falan filan, sigortası da şu suydu bu suydu bayağı pahalandı diyor. Bu sene 1.90'dan seneye 2 euroya satacağım diyor. Yapacak bir şey yok diyor. En çok hangi dondurma seviliyor diye sordum. Sıcaklarda genelde citrone mince demiş. Evet, ferahlatır. Bir de maliyeti en ucuz dondurma buymuş ha. Pistachien Schmand, bunu da çok satıyorum diyor. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz efendim. Tabii dondurmacı sezonu, dondurma sezonu. Kafanıza şu an hangi beyin fırtınası dönüyor diye sorduk. Nevat. Sağlık Bakanı varken böyle yokken nasıl olur acaba diyor. Hanımefendinin ismi varken ya. Başka kim de göndermiş? Mindsen Erkan, tatil arabayla mı gitsem uçakla mı? Ama uçak da çok pahalı, yol uzun sürüyor, ne yapacağım bunu düşünüyorum diyor. Bu sene daha fazla düşünüyor insanlar onu çünkü uçak biletleri her zamankinden daha fazla, daha pahalı. Fatoş, günaydın Fatoş. Önümdeki arabayı sollasam kaç dakika kazanırım acaba onu düşünüyorum diyor. İleride polis olabilir, onu da düşün bence. Bu sıcak havalarda tabii pencere falan açık bıraktığımızda hırsızlara resmen davetiye çıkarmış oluruz. Bundan bahsettik biraz önce. Kapılarınızı içten kilitliyor mu? İçten de kilitliyorsunuz ve anahtarı eğer içeride kilitle bırakıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Polis uyarıyor. Polis diyor ki eğer diyor camlı bir kapınız varsa dışarıdan diyor hırsız o cama diyor küçük bir delik açabilir, elini oradan sokabilir ve takılı anahtardan içeriden kapıyı açabilir diyor. Eğer camlı bir kapınız varsa bunu yapmayın diye bir uyarı canım. Camlı kapıda da bunu kim yapar ya? Polis de var ya. Laf olsun, torba da olsun. Yeni nesil kilitlerde de anahtar içeride takılı olduğunda da dışarıdan anahtarla açılabiliyormuş. Eski kilitlerde anahtar içeride ise dışarıdan anahtarı sokup kapıyı açamıyorsun. Öyle bir durum var. O da insanlara daha büyük bir güvenlik hissi veriyormuş. Polis ama diyor ki camlı kapılarda anahtarı içeride bırakmayın ona göre.

Anne Yener, kim bilebilir aşkı? Saatlerimiz 10 oldu. Benden bugünlük bu kadar. Çay Şekeri programının son saniyeleri. Dinlediğiniz için çok mersi, çok teşekkürler. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo. Kesintisiz radyolarınızda. Ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Friedensforscher von Greenpeace sehen die Verteidigung in Europa stärker aufgestellt als von vielen angenommen. Selbst ohne die USA seien die europäischen NATO-Staaten Russland in wesentlichen militärischen Aspekten überlegen, heißt es in der Studie Europa allein zu Haus.
2: Den Rüstungswettlauf entscheiden die Europäer zusammen mit Kanada, den Friedensforschern zufolge für sich. Allein im vergangenen Jahr steckten sie umgerechnet 540 Milliarden Euro in ihre Streitkräfte, nahezu das Dreifache von Russland. Auch verfügen Europa und Kanada über doppelt so viele Kampfflugzeuge, viermal so viele Kriegsschiffe und dreimal so viel Artillerie wie die russischen Streitkräfte. Europas Verteidigungsressourcen seien enorm, so das Fazit der Studie. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Trotz Waffenruhe hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Im Süden des Landes wurden Raketenstellungen getroffen und im Bereich der Straße von Hormuz Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen sollten, so das US-Militär. Unterdessen brachte US-Präsident Donald Trump eine mögliche Kompromisslösung für den Umgang mit Irans angereichertem Uran ins Spiel. Bei sommerlichem Badewetter sind am Pfingstwochenende in Freibädern, Seen und Flüssen 6 Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren 4 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 14 Jahren. Die Unglücke bei Temperaturen um die 30 Grad ereigneten sich in Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Es gibt immer weniger Spatzen, Schwalben und Mauersegler in unserer Umgebung. Das ist das eher ernüchternde Ergebnis der Mitmachaktion des Naturschutzbunds NABU, bei der Freiwillige im ganzen Land Anfang Mai Vögel gezählt haben. Es gibt aber auch positive Trends.
3: Die Finken sind nämlich wieder da. Die wurden zuletzt nur noch selten gesichtet. Nun gibt's aber ein fettes Plus in der Statistik, vor allem für Buchfinken. Doch dass die Spatzen und Mauersegler verschwinden, das macht den NABU-Experten Sorgen. Und sie sagen, das liege vermutlich daran, dass wir unsere Städte zubetonieren. Die Vögel kaum noch Nahrung finden, vor allem Insektenfresser. Zehntausende haben bei der Zählaktion mitgemacht und über 1 Million Vögel in unseren Parks und Gärten entdeckt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Insgesamt sind die Zahlen weiter rückläufig, wurden 2018 noch im Mittel knapp 34 Vögel pro Garten oder Park gezählt, so waren es diesmal nur noch etwa 28 Vögel.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği merak konusuydu. Daha önce 28 Mayıs olarak duyurulan ziyaret tarihi ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'in açıklamasına göre yeni tarih 30 Mayıs oldu. Aynı gün bir halk buluşması yapılması da planlanıyor. Parti meclisi toplantısının ise 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilik izin vermedi. Valilik meydana kısıtlı sayıda kişinin alınabileceğini belirterek miting için Gündoğu Meydanı'nı işaret etti. CHP ise adresin değişmeyeceğini duyurdu. Özel'in daha sonra Manisa'da da halkla buluşması bekleniyor. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'e düzenlenen polis müdahalesi ve mutlak butlan kararına karşı eylemlerde bulunuyor. Partililer ve yurttaşlar Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşiyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay'la, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde daha da ısınması bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 17 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 5 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 38 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Euro Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
1: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
2: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.

0: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
1: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: Hiçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
2: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
3: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
4: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
5: Ne oldu yeğen?
6: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
5: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
7: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcunvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
8: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
9: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
10: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Eylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Eylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Eylemberlin.de.
11: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
12: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
13: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Beer Havalimanı'nda güvenlik kontrolü için zaman aralığı rezervasyonu kaldırıldı. Yolcular bugünden itibaren önceden slot ayırtamayacak. Havalimanı yönetimine göre son dönemde yolcuların yaklaşık %90'ı yeni bilgisayarlı tomografi tarayıcılarıyla kontrolden geçmeyi tercih etti. Rezerve edilen saatler çoğu zaman kullanılmadı. Berlin'de 30. Kültürler Karnavalı'na büyük bir katılım oldu. Organizasyon yetkililerine göre Pfingsten hafta sonunda etkinliklere 1 milyondan fazla kişi katıldı. Yalnızca pazar günü düzenlenen sokak geçidini yaklaşık 770 bin kişi izledi. Kreuzberg'deki sokak festivalinde ise yaklaşık 400 bin ziyaretçi sayıldı. Berlin'de 84 yaşındaki bir adam hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Şüpheli Lichtenrade semtinde 69 yaşındaki eşini silahla öldürmekle suçlanıyor. Kadın pazar günü Hilbertstraße'deki bir apartman dairesinde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu. Berlin'de kaçak çöp nedeniyle geçen yıl 1000'den fazla olayda para cezası veya uyarı cezası kesildi. İlçeler faillerden en az 300 bin euro tahsil etti. Birçok ilçe artık yeni ekipleriyle sokak, park ve meydanlardaki yasa dışı atıkları denetliyor. Berlin'de sokağa atılan bir sigara izmariti bile 250 euro ceza getirebiliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümete güven ciddi şekilde düştü. Güncel Deutschland Trend araştırmasına göre halkın sadece %13'ü hükümetin çalışmalarından memnun. Başbakan Friedrich Merz'e destek %16'ya geriledi. AfD ise bu memnuniyetsizlikten yararlanarak anketlerde en güçlü parti konumuna yükselmiş durumda. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken'in bakım sigortası reformunda çocuksuzlar için prim artışı planladığı bildirildi. RND'nin haberine göre 23 yaşından itibaren çocuk sahibi olmayan sigortalıların ek primi 0.1 puan artırılacak, %0.7'ye çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde gerilim yaşandı. Polis müdahalesiyle bina boşaltıldı. Özgür Özel beraberindeki partililerle meclise yürüdü. Mahkeme kararıyla Özel ve mevcut yönetim görevden uzaklaştırılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçici olarak göreve iadesine hükmedilmişti. Özgür Özel artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: güzellik, birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
1: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
2: Dedeciğim merhaba.
3: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
2: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
3: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
2: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
4: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
5: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
6: Berlin!
7: Osman! Osman!
6: Dürüm nerede yenir?
7: Dürümcü Osman!
6: Ciğer dürüm,
7: hey!
6: Nohut dürüm,
7: hey!
6: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
7: Osman! Osman!
6: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
7: Dürümcü Osman!
6: Berlin'de iki yerde.
8: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 2209 2902.
9: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
10: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juwelier Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juwelier Elegans, Badstraße 19 Wedding.
11: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 61 07 40 44.
12: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
13: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
14: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
15: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
16: 40 yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusa'dan 1. Güveniniz için teşekkürler.
17: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.

ne diyeyim? Yani tecrübesi olanlar lütfen bana yazsınlar. Evet Hakan, güzel büyütüyorum çocuğu falan gibi mesajlar öncelik kazanacaktır. Yazın bana. Sallayalım burada erkeklere. Haydi bakalım. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71

0: 11 Freunde schauen WM und mit Mediamarkt Saturn schaut einer gratis. Denn hier gibt's jeden 11. TV oder Beamer geschenkt. Wie den 75 Zoll TCL QD Mini LED TV mit Energieeffizienz F und einem gratis DFB Fantrikot für nur 999 Euro. Nur bis zum 31. Mai.
1: İyilik sadece bir yardım değildir. Hayata açılan bir kapıdır. Çünkü hayat paylaştıkça çoğalır. Bir insanın hayatına dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır. 80 Euro'dan başlayan kurban yardımlarınızı 10hayat.de adresinden kolayca yapabilirsiniz. Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat. Onda hayat var.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flege Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Yine borç mektupları mı?
7: Abi bunu aldım. Yeter artık.
6: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
8: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
9: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
10: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
11: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
12: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.

0: Metropol FM.
1: Metropol FM'de rengarenk çumuzuyla devam ediyor ve konumuz bayanlar, kadınlar, kendilerinden yaşça küçük erkeklerle evlendikleri zaman çok daha mutlu oluyorlarmış. Var mı bunun aslı? Var mı tecrübesi olan? Yazın bana 0-30-217-970-71 veya canlı telefon bağlantısı da olabilir. Gömebildiğiniz kadar gömebilirsiniz. Bu arada tabii ki erkekler de yazıyor bana diyor. Erkekler de kendinden küçük kadınlarla daha mutlu oluyorlar diyor. Evet, ben daha küçük, sen daha küçük, o daha küçük falan derken. Neyse, bir şey söyleyecektim de aslında onu bir filmde görmüştüm de. Acaba söyleyebilir miyim, söyleyemem mi? Das weiß ich nicht so ganz genau. Soru işareti ama rengarenk programda da. Yani biraz da sıra dışı olduğum için de program adı renge. Hadi anlatayım size. Bir filmde görmüştüm. Adamın teki diyordu ki filmde. Başroldeki diyordu ki. Ya yaşım büyüdükçe sürekli diyor kız arkadaşlarım küçülmeye başladı. Tek korkum diyor 80 yaşına falan gelince bir spermle beraber olacağım. Das war aber hart gewesen değil mi? Şimdi devam edelim. Eyvah eyvah eyvah eyvah. İnşallah kimse duymamıştır. Yüz yüzeyken konuşuruz diyor Kazılı Kuyum. Metropol FM'de rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, Alemin Enkel DJ'yi Hakan.

0: Zo ve kadınlar kendilerinden yaşça küçük erkeklerle evlendiği zaman daha mutlu oluyorlarmış. Bunların başlı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi mesela. Bir dinleyicim bana gönderdi. Bakayım ne diyor. Benim Koreli bir arkadaşım var. Kendinden 10 yaş büyük bir kadınla evlendi. Onlar da bu durum bu şekildeymiş. Genelde adetten dolayı tabii ki. Güney Kore'nin tamamı demeyin ama onların olduğu bölgede genelde erkekler kendinden büyük kadınlarla evlenirmiş. Hatta hesabı kitabı kadınlar yapamamış. Şu anda benim arkadaşla öyle bir ara sordum, hesap kitabı ne yapıyorsun diye. Ben anlamam eşim. Onlar. Ben anlamam, eşim anlar, ben parayı ona veriyorum diyor. Yani bayağı şey, evlatlık edinmiş. Zo, başka bir dinleyicim ise aynen şöyle bir sesli mesaj göndermiş.
1: Sabah sabah bizleri güldürdün rengarenk. Şey diyeceğim, ha bu formülü bilmiyorduk, bunu da öğrendik. Ya erkekler kendinden küçücük kızları alıp çok mutlu oluyorlar da. Lan kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi bayanlar almış, bir çocuğa Allah rızası için bakmış. Analık etmiş. Yani olur. Ya anneler büyütememiş, devamını da diğerleri büyütüyor işte, yapacak bir şey yok. Yani bırak büyütsünler, alan mutlu, veren mutlu, yani hava güneşli. Yani onların da bir annesi olsun, olacak ufacık ufacık çocukların.
0: Tecrübe konuşuyor herhalde. Evet ve şimdi manifestle devam edeceğiz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Ajda ile birlikte hileli diyor. Mesajınızı gönderin bana. 0-32-17-970-71. Rengarenktesiniz. Her şey rengarenk, renkli renkli. Bu programda. Haydi.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Beer Havalimanı'nda güvenlik kontrolü için zaman aralığı rezervasyonu kaldırıldı. Yolcular bugünden itibaren önceden slot ayırtamayacak. Havalimanı yönetimine göre son dönemde yolcuların yaklaşık %90'ı yeni bilgisayarlı tomografi tarayıcılarıyla kontrolden geçmeyi tercih etti. Rezerve edilen saatler çoğu zaman kullanılmadı. Berlin'de 30. Kültürler Karnavalı'na büyük bir katılım oldu. Organizasyon yetkililerine göre Pfingsten hafta sonunda etkinliklere 1 milyondan fazla kişi katıldı. Yalnızca pazar günü düzenlenen sokak geçidini yaklaşık 770 bin kişi izledi. Kreuzberg'deki sokak festivalinde ise yaklaşık 400 bin ziyaretçi sayıldı. Berlin'de 84 yaşındaki bir adam hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Şüpheli Lichtenrade semtinde 69 yaşındaki eşini silahla öldürmekle suçlanıyor. Kadın pazar günü Hilbertstraße'deki bir apartman dairesinde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu. Berlin'de kaçak çöp nedeniyle geçen yıl 1000'den fazla olayda para cezası veya uyarı cezası kesildi. İlçeler faillerden en az 300 bin euro tahsil etti. Birçok ilçe artık yeni ekipleriyle sokak, park ve meydanlardaki yasa dışı atıkları denetliyor. Berlin'de sokağa atılan bir sigara izmariti bile 250 euro ceza getirebiliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümete güven ciddi şekilde düştü. Güncel Deutschland Trend araştırmasına göre halkın sadece %13'ü hükümetin çalışmalarından memnun. Başbakan Friedrich Merz'e destek %16'ya geriledi. AfD ise bu memnuniyetsizlikten yararlanarak anketlerde en güçlü parti konumuna yükselmiş durumda. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken'in bakım sigortası reformunda çocuksuzlar için prim artışı planladığı bildirildi. RND'nin haberine göre 23 yaşından itibaren çocuk sahibi olmayan sigortalıların ek primi 0.1 puan artırılacak, %0.7'ye çıkarılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde gerilim yaşandı. Polis müdahalesiyle bina boşaltıldı. Özgür Özel beraberindeki partililerle meclise yürüdü. Mahkeme kararıyla Özel ve mevcut yönetim görevden uzaklaştırılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçici olarak göreve iadesine hükmedilmişti. Özgür Özel artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tekrar yeniden. Moraliniz bozuk, enerjiniz düşük. Saatler geçmiyor. İşte saatler geçmiyor. Ne dinleyeceksiniz? TC Hakan. Çünkü TC Hakan rengarenk programıyla hem moralleri düzeltiyor, hem enerjinizi arttırıyor, hem de saatlerin su gibi geçmesini sağlıyor. TC Hakan, TC Hakan, rengarenk program. Evet, ben İlhan, Friedberg'den. Şimdi oldu.
3: Şimdi oldu dedi, bence de oldu. Vallahi dün beni dinlemediyseniz çok şeyler kaçırdınız arkadaşlar. O kadar güzel mesajlar geldi ki şöyle bir olay vardı. Dedim ki benim programı en iyi sunan kişiye, daha doğrusu iki kişiye, ikişer tane bilet armağan edeceğim Sama Festival için. Ve katılım o kadar çoktu ki finale 6 kişi kaldı. Yani 6'sı da birbirinden farklıydı, birbirlerinden güzeldi. Mesela şöyle bir şey daha vardı.
4: Spürst du das?
5: Die Energie steigt. Die Musik wird immer lauter.
6: Und die ganze Stadt dreht durch.
7: Metropol FM!
8: Und jetzt?
9: Renga, renga, renk!
10: Mit DJ
2: Hakan! Tekrar yeniden.
3: Ay canım benim ya. Yalnız ich echt Mühe gegeben ya. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim ama en güzel şarkılarımızla tabii ki öyle sırf bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı olmuyor. Biraz da müzik çalmamız gerekiyor. Kim arar diyor. Biz arıyoruz. Nilüfer'le birlikte. Haydi bakalım. Rengarenktesin. Bu güzel havada. Ver coşkuyu. Aç radyonun sesini. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursan ol, hiç fark etmiyor.

0: Nilüfer kim arar değil. Eyvah, korkuttum değil mi? Öyle aniden girdim böyle. Destürde Hakan ya. Allah Allah, böyle hop diye giriyorsun. Var mı öyle bir şey? Sakin sakin böyle. Evet, bugünkü konumuz kendinden yaşça küçük erkeklerle evli olan kadınlar daha mutlu oluyormuş. Var mı aslı dilim? Tecrübeleriniz varsa bana yazın. Gelen birçok mesajlarım var. Sesli mesajlar da oldu. Canlı telefonla da bağlantı kurabiliriz dedim ama keine traut sich. Ne oldu? Hanımlar? Yok mu böyle arayan? Değil mi? Sıkıyor biraz. Arayın. Tecrübelerinizi veyahut da fikirlerinizi söyleyin. Bir dinleyicim diyor ki denendi ve onaylandı. İnanmıyorum.
1: Valla ben de inanıyorum.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Ayşe Uzun.
0: Sesiniz çok uzaktan ya, geliyor davul gibi.
1: Evet, bir dakika işte.
0: Davulun sesi ya, uzaktan iyi aradım, gelir derler de. Buyurun, buyurun.
1: Evet, sürekli dinliyorum da. Şimdi bir şarkı vardı ya. Kim arar?
0: Evet.
1: Ay ben canlıdan lütfen.
0: Yok, canlıda değiliz biz. Daha şu anda bağlanmadık.
1: Hayır, duyuyor. Hayır, duyuyor. Siz arada şarkının ortasına
0: siz,
1: giriyorsunuz.
0: Yani
1: ya,
0: şimdi şöyle bir şey var. Şimdi siz ne diyeceğinizi biliyor musunuz? Veyahut da...
1: Hayır, ben şunun için aradım. Video yapıyordum, çekim yapıyordum. Arada girdiniz şarkının içine.
0: Ay va! Ama şarkı bitmek üzereydi.
1: Ama ben kapatmamıştım.
0: Baştan çalayım mı şarkıyı?

Evet arkadaşlar, var mı böyle bir şey? Ben de sizin diğer videolarınıza eğer böyle zarar verdiysem, Hakan tam çekiyordum araya girdin ya. Değil. Bu şarkıyı bir daha çalarım ben size. Hiç sorun değil. Şimdi de diyeceksin bak hala konuşuyor. Bir sus da videoyu çekelim. İyi hadi bakalım. Bir daha dinliyoruz. Nilüfer. Ay. Rengarenkte her şey mümkün.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Önder yazmış. Serdar diyor, gerçekten söz verdiğin gibi güzel, keyifli bir program mı olacak? Boşu boşuna dinlemeyelim, zamanımızı harcamayalım diyor. Önder!
2: Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
3: İnsan yerinden duramıyor.
4: Enerji gittikçe yükseliyor.
3: Hazır mısın?
4: Hazırım.
3: Metropol FM. Ve şimdi renk renk renk renk renk renk. DJ Hakan'la Metropol FM renk renk başlıyor. Mikrofonda DJ Hakan. Devam ke.
5: Sonunda da devam ke diyorlar ya, kurban olurum size canım benim. So arkadaşlar, konumuz, bugünkü konumuz kendilerinden yaşça küçük erkeklerle evlenen kadınların mutluluk oranı nedir? Bir hayli yüksekmiş. Tecrübesi olan varsa arasın beni derim. Arayan yok ama sürekli mesaj gönderenler var. Bu mesajlardan bazılarını şimdi size okuyorum. Nebahat diyor ki, ben pek görmedim kendine yaşça küçük erkekle evlenen kadın. Genelde erkekler kendilerinden yaşça küçük eş alıyorlar. Kendilerini yaşlı hissediyorlar. Genç hissetmek istiyorlar sanırım. İşler zor, ne diyelim.

0: Başka bir dinleyicim diyor ki eşim benden 7 yaş büyük ama yine de çocuk gibi, bir de ben de küçük olsa nasıl olur düşünemiyorum valla. Just a cool ey. Siz ne demek istersiniz? Buyurun.
1: Merhaba, iyi günler.
0: İyi günler.
1: Ben Şerife, bu konu üzerinde bir yorum yapmak istiyorum.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Ben Koblenz'den Hörgren sahasından arıyorum. Çok katılıyorum. Benim de eşim benden 2 yaş küçük.
0: O 2 yaş pek sayılmaz gibime geliyor.
1: Ne kaç yaş olması gerekiyor?
0: Ya olmaz. Siz ilk önce bir tecrübenizi anlatın. Ben dinliyorum.
1: Tecrübemiz insan birbirine daha anlayışlı oluyor. Birbirinin değerini, kıymetini daha iyi biliyor. Ben şahsen benim genç kızken olmazsa olmazım da katiyen evleneceğim kişi benden bir gün daha küçük olmama şartı vardı. Ve dedim yani doğum saatimiz belli olsa, doğum saati küçük dahi olsa evlenmem diyordum.
0: Eyvah,
1: ama
0: eyvah.
1: Yani çok derler yani büyük lokmayı
0: konuşma,
1: büyük söz
0: evet.
1: Söylemem. Aynen öyle bir şey oldu ve iyi ki de karşılaşmışım, iyi ki de hayat arkadaşım olmuş, iyi ki de çocukların babası olmuş. Belki de şu anda yoldadır, beni dinliyordur.
0: Hay
1: onu
0: canım.
1: Çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki 23 senede benimle hayatını paylaşıyor. Sizin eşinize ona çok teşekkür etmek istiyorum. Yani tavsiye ederim, öyle diyeyim artık.
0: Evet, kadınlar duydunuz mu? Tavsiye ediyor. Evet.
1: Kesinlikle. Yaşa takılmayın, karakterine ve kişiliğine takılın
0: ben
1: derim.
0: Ben onu diyecektim.
1: Yaşın hiç alakası. Ben yaşı diyorum arkadaşlar arasında, yaş sadece emeklilik için lazım. Diğer farklı şekilde hiç kesinlikle yaşın bir önemi yok diyorum yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Renk attınız programımıza.
1: Ve bir şarkı isteyebilir miyim sizden Şafak Bey eşim için?
0: Hadi bakayım.
1: Efendim?
0: Evet, buyurun söyleyin bakayım.
1: Nilüfer'den bir parça olsun. Eşim Nilüfer'i çok seviyor.
0: Biraz önce iki kere üst üste çaldı.
1: O da Sezen Aksu olsun. O zaman Sezen Aksu olsun.
0: Abla, Sezen Aksu kalmadı, Muazzez Ersoy olur mu?
1: O da olur. Çok teşekkür ediyorum.
0: Tamam, program.
1: Herkese selamlar söylüyorum.
0: Program içerisinde çalacağım bir tanesini. Hoşça kalın, işinize selamlar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Sizler kendinize iyi bakın, iyi günler.
0: Nerede?
1: Bay bay.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
2: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
4: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
7: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendam Ali 96 Spandau.
8: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
8: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
8: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: Berlin!
13: Osman, Osman!
12: Dürüm nerede yenir?
13: Dürümcü Osman!
12: Ciğer dürüm, hey! Nohut dürüm, hey! Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
13: Osman, Osman!
12: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
13: Dürümcü Osman!
12: Berlin'de iki yerde.
14: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
15: Ben 15 yıl, 10 yıl büyük biriyle birlikteydim. Hayatım sönülürdü. Çok ağır kanlıydı, hareketsizdi, aktivite yapmıyordu. Ondan sonra karar aldım. Bundan sonra 10 yaş küçük. İki sefer benden küçük sevgili edindim. Daha memnundum.

0: Evet, tecrübesi olan Serpil. Möfel'den Waldorf'tan Serpil Demir Akça böyle bir açıklamada bulundu. Tecrübesi varmış, kendisi söyledi. Böyle bir durum söz konusu idi diyor. Bir başka dinleyicim ise, konumuz ise kendinden yaşça küçük erkeklerle evlenen kadınlar hayatlarını daha güzel sürdürüyorlarmış, daha mutlu oluyorlarmış. Var mı bunun aslı dedim, yazın, telefon açın, sesli mesaj, yazılı mesaj, hepsini kabul ediyoruz. Kripto, döviz, altın, aklınızda ne varsa her şeyi kabul ediyoruz. Sonra bir başka dinleyicim ise, çünkü diyor onları istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Otur otur kalk kalk robot gibi diyor. Koçari bunu bana göndermiş. Bir başka dinleyicim ise şöyle bir mesaj göndermiş.
1: Günaydın, günaydın İlhan Friedberg'den. Ya şimdi doğanın, tabiatın kanununa göre kadınlar biz erkeklerden birazcık daha çabuk yaşlanıyorlar. O yüzden ileriyi düşünerekten zaten hep genç bayanlar arıyorlar. Bence en azından bir 5-10 yaş hanımın küçük olması lazım. Benim kendi görüşümce. Size iyi yayınlar, teşekkürler. Bakar.
0: Ama tabii ki bu mesaj, sadece bu mesajla bitmedi. Bu mesajın ardından hemen bir mesaj daha gönderdi. O da aynen şöyle.
1: Bakar, şu anda ablam ve eşimden burada ataklanıyorum. Onlar beni bulmuyorlar. Doğru bulmuyorlar, haklı bulmuyorlar. Haydi görüşürüz.
0: Ve bu rahmetlinin son sözleriydi. Buyurun, sizi dinliyoruz. Eyvah. Arkadaşlar bu da diese telefon streitesi auch irgendwie geil, ne? Arıyorsunuz, buyurun diyorum, hemen kapatıyorlar. Sesimi duymak, yani derler ya, sesini duymak isterim Hakan. Radyoda zaten duyuyorsunuz. Zop. Şimdi başka bir dinleyicim ise, başka bir dinleyicim diyeceğim de, bu Nebahat sürekli bana yazıyor. Nebahat'a da birini bulsak. Senden yaşça büyük birini mi buldun Hakan diyor bana, diyene bak. Allah Allah Allah. Bir başka dinleyicim ise, iyi bari boşanıp daha mutlu olacaksam genç birini bulayım bari. Şaka bir yana, benimki benden 5 yaş büyük. Ben de büyük konuştum galiba. Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah. So, jetzt machen wir Musik. Aber was für einer? Gelsin mi? Haydi bakalım. Çok güzel. Bayılacaksınız. Evet, DJ Akan'ın sıra dışı parçalarından bir tanesi.

0: Bence evlilikte kadın veya erkeğin yaş farkı çok o evliliğin kalitesini ve mutluluğunu bence belirlemiyor. Çünkü daha çok insanlar birbirine karşı toleranslı davrandığı zaman böyle evlilikler daha iyi oluyor. Çünkü insanlar birbirine karşı anlayış gösterdiği zaman yani daha böyle güzel ilişkiler ortaya çıkıyor. Ama Almanya'da gördüğüm kadarıyla hani bunu bayanlar yanlış anlamasın. Erkeklere karşı tolerans biraz az. Kendi sosyal çevresinde olsun, arkadaş çevresinde olsun. Yani erkekler çok fazla sosyalleşemiyorlar. Biraz da kadının baskın olduğu yer bence şeyi evlilik kalitesini yani huzuru azaltıyor diye düşünüyorum. Belki yanlış olabilir ama bu konuda kanaat getiriyorum ben. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Köln'den Orhan Bey.
1: Evet, Köln'den Orhan arkadaşımız düşüncelerini bizlerle paylaştı. Kendinden yaşça küçük erkeklerle evli olan, evlenen kadınlar veyahut da beraber olan kadınlar daha mutlu oluyorlarmış dedim. Hamburg'dan DJ Sezo diyor ki, çıkmıyorsun ki telefona. Arıyorum diyor. Vallahi arayan arayan yok. Arayan da kapatıyor yüzüme zaten. Genelde aslında telefonları ben kapatıyordum. Burada. Bir sonra Orhan diyor ki, pardon Orhan diyorum. DJ Sezo diyor ki, sevdiğim kız bana abi deyince diyor, moralim yerine geliyor diyor. Ağlıyorum orada diyor. Moralim yerine gelsin diyor. Senin moralin yerine gelmesi için sana... Bakayım düşüneyim. Senin moralin yerine gelsin diye ne yapacağım biliyor musun? Şimdi sana... reklamları çalacağım.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Ladies and gentlemen, Aslan'a Hakan DJ ile rengarenk programında sizleri buluşturacağız. Dünyanın en komik, en kel, en pis kapat, ne yaptığı belli olmayacak bir sunucuyla karşı karşıyasınız. Ararsanız dikkat edin sakın ha. Her an her şey olabilir. Aslan'a Metropol FM'de.
3: Nasıl intro ama? Ece seç

0: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Divan Bildungs Akademi.
3: Almanca kursları ve Taoyong Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
2: Bildungsgutscheinler ücretsiz.
3: Ayrıca Pflege'de ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
2: Divan Bildungs Akademi. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
5: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
4: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
6: www.kraftgaz.de
7: Yuvalıya Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuvalıya Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuvalıya Hatay. Hatay.de

0: 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.

Ve konumuz kendinden yaşça küçük erkeklerle evli olan kadınlar genelde daha mutlu oluyorlarmış. Birisi yazdı, yalan. Uzatmış neyi de. Bir diğer dinleyicimiz ise, tabii canım, kendi çocuklarınızı büyütme mutluluğuna doyamadıysanız diyor. Birisi yazmış, büyük erkek iyi. Biri de diyor ki, hiç öyle değil. Kır saçlı olgun erkeklerle mutlu olur kadınlar diyor. Ya ben ne olacağım? Kelliler bizi eller mi? Anlamadım ki. Kellere yani burada. Başka bir dinleyicim ise, olgun bir erkek ise bayandan küçük yaşta neden olmasın diyor. Ama olgun bir erkek değilse eşini büyük bir ihtimal bir yedek anne olarak görür. O zaman vay eşinin haline diyor. Kim diyor? Kimse demiyor. İsmi cismi yok, sadece fotoğrafı var. Başka bir şey yok. Evet, bu kadar. Zo, mesajların arkasına isimlerinizi de yazarsanız, isterseniz, arzu ederseniz tabii ki, bunları da buradan okuyabilirim. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Başka bir konuya geçeceğiz. O da çok ilginç. Sizler de katılabilirsiniz. İster mesaj, sesli, yazılı veya canlı telefon bağlantısıyla. Şimdi iyisin tabii diyor. Deniz Seki'yle ilerliyoruz. Rengarenk'tesiniz, keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

Deniz Tekin'in en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. İyisin tabi. Metropol FM rengarenk programındaydı. Harika bir ses, harika bir yorum.

0: Bravo. Bravo. Evet ve bu arada hızlı yürüyen insanların IQ'su daha yüksek ve beyin hacmi yavaş yürüyenlere göre daha büyük olabiliyormuş arkadaşlar. Vallahi şimdi bu konu böyle ben düşününce hızlı yürüdüğün için mi zekisin yoksa zeki olduğun mu? Hızlı yürüyorsun. Bunu bilemeyeceğiz. Yani bunu bir türlü denkleştiremedim. Yani şöyle bir düşünecek olursa o zaman benim çevremdeki herkes gerizekalı mı? Düşünüyorum. Şimdi Ferhat arkadaşımı bağlanıyoruz. Ondan sonra Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de diyecek güzel bir parçayı sizler için çalacağım. Sakın radyonuza ayrılmayın. Rengarenktesiniz.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5 en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğini dikkat çekiyor.
3: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
2: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
3: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
2: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
3: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffinen Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
2: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5 en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tamam arkadaşlar. Hakan senin şu özel parçalarından yok mu diyenleriniz var. Tamam arkadaşlar. Çalacağım. Ağlamayın. Tamam. Şimdi o kadar var ki hangisini çalacağım diye düşünüyorum ama şöyle birazcık yine hepinizi havaya sokayım. Nasıl? Ama oynamak. Yani yerinizde durmak yok. Tamam. Oynayacaksınız arkadaşlar. Dans edeceksiniz. Şarkımızın ismi ise bakalım hatırlayacak mısınız ben söylemeden?

Güzel bir parçaydı. Şimdi Burger King. Burger King diyecektim. Allah. Burak King'le devam ediyor.

0: Hanımlar, beyler, arabanızın benzini bitmiş olabilir, aşk hayatınız karışmış olabilir ama moraliniz asla bozulmasın. Çünkü şu an radyolarınızda Metropol FM'de Gökkuşağı başlıyor. Mikrofonda ben, mahallenin en gereksiz ama en eğlenceli adamı DJ Hakan.
1: Yani gökkuşağına kadar olmuştu. Sordum, bu neydi? Bu neden böyle gökkuşağı? Vallahi karıştırdım Hakan diyor. Renkler diyor. Rengarenk program ismi. Gökkuşağı da rengarenk ya, öyle. Aslında ben gökkuşağı rengini nereden, neden karıştırdığını gayet iyi biliyorum. Rengarenk bir adamsın çünkü. Zo! Bu arada aşkını ilan etmek isteyen var mı? Hani size bu fırsat. Size tam 30 saniye veriyorum. Beni arayan bir dinleyicim aşkına, aşkını haykırabilir. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 Olur ya, herhangi bir halk karıştırdıysanız, kendinizi affettirmek istiyorsanız, alın size fırsat. Aşkım ne olur beni affet. Vallahi billahi yapmayacağım bir daha falan gibi böyle serzenişleriniz olursa beni şimdi arayın. 0-32-117-970-71 Şarkı da söyleyebilirsin aşkına. Arayın bakalım. Son 10 saniye. 9-8-7-6-5-4-3 Mesajlar geliyor bu arada ama. Mesaj atsak olur mu diyor. Oo. Yemiş olduğu hal bayağı bir büyük herhalde. Neyse. Tamam, şimdi biz Bülent ablamızla yolumuza devam edelim. Ondan sonra telefonları alacağız.

0: Kültürler arası aile şenliği, lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
1: Yine borç mektupları mı?
2: Abi bunu aldım. Yeter artık.
1: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
3: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.

0: 876.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
5: Kahvaltı hazır mı?
6: O ne ki?
7: Meray, çay yapmış.
8: Paketi çok güzel değil mi?
5: Evet.

0: ise vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meraydan.
1: Berlin.
2: Osman, Osman.
1: Dürüm nerede yenir?
2: Dürümcü Osman.
1: Ciğer dürüm.
2: Hey.
1: Nohut dürüm.
2: Hey.
1: Çıtır lahmacun. Pide çeşitleri.
2: Osman, Osman.
1: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
2: Dürümcü Osman.
1: Berlin'de iki yerde.
3: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
4: Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland.

Seçil Gür Dili Yangınların güzel bir parça değil mi? Ben vallahi çok beğendim. Evet ve bu arada biraz önce dedim ki sevgililerini, aşklarını ilan etmek isteyenler arasın beni dedim. Ve ne zaman ki anonsum bitti veya da şarkıya girdim. İlk önce herhalde biraz cesaretlenemediler. Sonra cesaretlerini toplayıp aradılar ama biraz geç oldu. Ama yazanlar oldu. Hakan, Bremen'den ben Y.C. Wow. Eşimi çok seviyorum ama ona bir türlü söyleyemiyorum diyor. Yani sen adını soyadını da söyleyemiyorsun. Yani ne diyeyim ben sana? Bakayım ne diyor? Ondan sonra ona sevdiğimi söyler misin? Yani sen de söyleyebilirdin. Arayabilirdin, ben Y.C derdin. O da ben de A.B derdi. Çocuklarımız yumuşak G.H nasıl? gibi. Ya bakar mısınız? Adam burada sevgisini ilan etmek istiyor. Ben adamla... Ama şimdi ismini, soy ismini yaz tabii ki değil mi? Öyle değil mi? Yazmadığın zaman böyle işte benim gibi madara oluyorsun. İsminizi, soy isminizi yazın açık açık arkadaşlar. Aşkınızı da ilan edin. Ben okuyayım burada. Hiç sorun değil. Devam ediyoruz. Ya daha doğrusu mesajı devam ediyor. Onu çok seviyorum. Bir hal karıştırdım. O da kendisi de çok iyi biliyor ama... Ha, onu da söylemeyecek bizde. Kapalı bir mektup. Zarfı bana gönderseydin ben direkt ulaştırdım eşine. Onun için bir şarkı çalabilir misin? Allah bilmiyorum. 24 saat boyunca şarkı çalıyoruz biz burada. Ya işin ilginç yanı. Bir şarkı diyor. Şarkı da yok. Ya bu kadar gizemli olabilir mi bir insan? Bir dinleyicimiz. Neyse. Das macht aber schon interessant, oder? Yani hatunu da böyle tavladın herhalde. So, bir diğer dinleyicimiz. Bakayım ne yazmış? Yok, bu başka bir mesaj. Diğer bir mesajda ise Hakan, ben eşimi sevmiyorum. Bunu ona söyler misin diyor ama ismini cismini söylememiş. Ya bugün ne kadar antin kuntinler varsa hepsi beni buluyor. İşte sen de öyle olunca seni, daha doğrusu kale alıp da böyle mesaj yazanlardan da böyle mesaj alırsın işte. So, siz geçin dalganızı. Yüklenin bana, hiç sorun değil. Ben alışmışım, hatta zevk bile alıyorum. Ayrı bir konu var. Şimdi bugün biraz sonra, daha doğrusu bitmiş bile program. Allah Allah. Şimdi programımız bitiyor. Ama Emme, Esra arkadaşım tatilde olduğu için Cuma'ya kadar Paydos programı ben sunacağım size. Üzüldünüz değil mi? Vallahi hiç çareniz yok. Ne yapacağız? İdare edin artık. Saat 19'a kadar, 15'e 19'a kadar sizlerle birlikte olacağım ama ondan önce Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak Nordrhein-Westfalen'de.

0: Bak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: Oyro Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyro Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
7: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
8: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
9: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
10: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
9: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
11: www.kraftgaz.de
12: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
13: Kahvaltı hazır mı?
14: O ne ki?
15: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
13: Eminim çayı da çok güzeldir.
15: Nasıl?
13: Şahane.
16: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
17: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
18: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
17: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
18: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
17: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
19: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
20: Altın al evladım.
19: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
20: Bak beni dinle, altın al.
21: Houndfarm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfarm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfarm Möbelland.
22: Yine borç mektupları mı?
23: Abi bunu aldım, yeter artık.
22: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
24: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aileler için bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen yeni bir düzenleme Bundestag gündemindeydi. Planlanan yasaya göre küçük çocuklu aileler Kindergeld, yani çocuk parasını gelecekte başvuru yapılmadan otomatik olarak alabilecek. Federal hükümet yasa tasarısını Mart ayında kabul etmişti. İlk görüşme Bundestag'da yapıldı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemenin hem koalisyon sözleşmesindeki bir vaadi hem de Sosyal Devlet Komisyonu'nun tavsiyesini yerine getirdiğini söyledi. Klingbeil'e göre aileler çocuklarının doğumundan sonra evrak işleriyle değil, bebekleriyle ilgilenebilmeli.
2: Mit dem antragslosen Kindergeld setzen wir nicht nur eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag um, nicht nur eine Empfehlung der Sozialstaatskommission, sondern wir lösen auch ein Versprechen ein für die Familien in unserem Land. Ihr werdet künftig mehr Zeit für das Baby haben und euch weniger mit der Bürokratie auseinandersetzen müssen.
1: Federal Maliye Bakanı Klingbeil, bir çocuğun doğumunun ailelerin hayatını en çok değiştiren anlardan biri olduğunu vurguladı. Ona göre genç anne ve babalar bu dönemde hem büyük bir mutluluk yaşıyor hem de yeni ve yorucu bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyor. Uykusuz geceler, yeni düzen ve bebeğin bakımı derken devlet daireleriyle uğraşmak aileler için ek bir yük haline geliyor.
2: Und liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum ein Ereignis verändert das Leben so sehr wie die Geburt eines Kindes. Junge Eltern sind überwältigt vom Glück, aber auch von der neuen Mammutaufgabe, die vor ihnen liegt und auch von den schlaflosen Nächten. Und in solch einer Lebensphase gibt es Wichtigeres zu tun, als sich mit Papierkram und Behörden auseinanderzusetzen. Erst recht, wenn es Leistungen sind, die einem ohnehin zustehen.
1: Yeni düzenleme hayata geçerse çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek. Ailelerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Böylece yardımın daha hızlı ve daha az bürokrasiyle ulaşması hedefleniyor.
2: Die Eltern erhalten künftig das Kindergeld automatisch. Sie erhalten es unbürokratisch und sie erhalten es schnell. Das Gesetz wird im kommenden Jahr in Kraft treten. Es wird, wenn es vollständig umgesetzt ist, für alle Kinder gelten, die in Deutschland geboren werden.
1: Yasa gelecek yıl yürürlüğe girecek. Tam olarak uygulandığında Almanya'da doğan tüm çocuklar için geçerli olacak. Hükümet bu adımla ailelerin üzerindeki bürokratik yükü azaltmayı hedefliyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Önder yazmış. Serdar diyor, gerçekten söz verdiğin gibi güzel, keyifli bir program mı olacak? Boşu boşuna dinlemeyelim, zamanımızı harcamayalım diyor. Önder!
2: Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
3: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadt-Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
4: Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. 10 Hayat. Onda hayat var.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
8: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
9: Berlin.
10: Osman, Osman.
9: Dürüm nerede yenir?
10: Dürümcü Osman.
9: Ciğer dürüm. Hey. Nohut dürüm. Hey. Çıtır lahmacun. Pide çeşitleri.
10: Osman, Osman.
9: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
10: Dürümcü Osman.
9: Berlin'de iki yerde.
11: Sushi yana.
12: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch

0: tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

0: Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. 10 Hayat, 10'da hayat var.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler, Berlin'de 10 yerde.
2: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
3: Neden mi papatya? Çünkü papatya sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatya Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
5: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
7: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
8: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
9: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
10: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
11: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
12: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
13: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Sakiler, Şeytan Tüyü. Semicenk ve Büken, Vur Beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğini dikkat çekiyor.
1: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
0: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
1: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben, der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
0: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
1: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffinen Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
0: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com
1: Exchange AG, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
2: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa, bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde, Kreuzberg'te. 0176 2209 2902.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşehstrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
6: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
7: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
6: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve

0: Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
1: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Fransızische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
2: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. In Belgien ist ein Schulbus mit einem Zug zusammengestoßen. Vier Menschen kamen dabei ums Leben.
2: Was da genau und vor allem warum passiert ist, war zunächst noch unklar. An einem Bahnübergang in Flandern kollidierte ein Nahverkehrszug mit einem Schulbus. Die Schranken waren geschlossen, rote Warnlampen funktionierten, sagt der Bahnbetreiber. Wie die Bahn gegen den Bus prallte, blieb also erst einmal rätselhaft. Zwei Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren starben. Auch der Busfahrer und der Begleiter der Schulkinder, allesamt Sonderschüler, überlebten nicht. Fünf andere Schüler wurden schwer verletzt. Die Behörden sprechen von einem der schwersten Unglücke an einem Bahnübergang in Belgien. Aus Brüssel, Dieter Ebling.
1: Die gesetzliche Pflegeversicherung steht vor einem Milliardendefizit. Nach Angaben aus Koalitionskreisen erwägt Gesundheitsministerin Nina Wagen daher, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7% anzuheben. DRK-Chef Andreas Storm warnte, ohne schnelle Maßnahmen drohten mehreren Pflegekassen die Zahlungsunfähigkeit. Eine Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit unter Jugendlichen zeigt, es wird wieder mehr geraucht. Fast jeder zehnte 12- bis 17-Jährige hat demnach im vergangenen Jahr Nikotinprodukte konsumiert. Vor allem bei Mehrweg-E-Zigaretten und Nikotinbeuteln gibt es einen Aufwärtstrend. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, fordert daher strengere Regeln, höhere Preise und mehr Kontrollen.
3: Daher müssen in meinen Augen die Tabaksteuern hoch. Die Zusatzstoffe und jugendaffine Aromen müssen verboten werden. Einweg-Vapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umwelt- und Schutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
1: Nikotinprodukte würden für junge Menschen oft gezielt attraktiv gemacht, so Streeck. Und zum Sport. Harry Kane kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Der Mittelstürmer des FC Bayern bekommt laut Kicker zum zweiten Mal als bester Torschütze der Saison in Europa den goldenen Schuh. Kane kommt im Ranking auf 72 Punkte für seine 36 Tore in der Bundesliga-Saison. Auf Platz 2 landete mit deutlichem Rückstand Erling Haaland von Manchester City.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel ilk kez İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Özel, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliği yasaklaması ve polisin müdahalesi sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda konuştu. Özel, buradaki konuşmasında bayramdan sonra hemen kongre kararı alınmasını istedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek yeni genel başkanı tüm parti üyeleri seçsin önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti. Erdoğan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır ifadesini kullandı. Mutlak Butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski parti meclisinin yeniden göreve dönmesi için yapılan başvuru kabul edildi. Mahkeme kararıyla CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri görevlerine iade edilirken ilk toplantının 1 Haziran'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük bölümü Arafat'a ulaştı. Aralarında Türk hacıların da bulunduğu kafileler Mekke'nin doğusundaki Arafat bölgesine otobüslerle taşındı. Bugün öğle ve ikindi namazlarının ardından vakfe duası yapılması bekleniyor.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
7: Özyörem.
8: Paydos Keyfi başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu da kim be? Bu nereden çıktı? Esra ameliyat oldu, sesi değişti. Evet, Esra arkadaşımız tatile gitti. Taktı koluna sevgilisini. On Sivek. Haftaya pazartesi yine burada olacak. Dolayısıyla pazartesi gününe kadar sizin başınızın belası ben olacağım. Hiç kaçarınız yok arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve bugünkü Paydos programımızda 19'a kadar deli dolu, dedikodu dolu, birbirimize sallamaca, vurun abalıya. Her şey serbest bu programda. Canlı telefon bağlantılarımız, canlı sesli mesajlar, yazılı mesajlar, bütün bunları gerektirecek konuyu da sizlere birazdan açıklayacağım. Ama öncesinde yaptığımız en güzel işi onunla bir ilerleyelim değil mi? Müzikle şimdi. Sizin aksıyla bugünkü startımızı veriyoruz. Kahve kader diyor. Keyfiniz bol olsun.

0: Sezen Aksu'ya teşekkür ediyoruz. Ses duyuyor musunuz? Karyoladayım ben. Mikrofonun... O nasıl bir ses öyle ya? Zo. Yağlamak lazım burayı. Ve bugün sayısalda tam Euro Jackpot'ta arkadaşlar. 120 milyon euro. Evet evet doğru duydunuz ve o rakamı görünce hesap makinesi bile ben bunu bölemem ya falan. Mutlaka şu anda herkes bir hayalin peşinde. Bir bilet var, bir umut sonra Bodrum'da sabah kahvaltısı. Oh! Ya ama Bodrum'da sabah kahvaltısı o paranın yarısı gider herhalde. O denli pahalı oralar. Evet sizler oynayın. Eğer tutturacak olursanız var ya Hakan... Senin sayende şey oynadım. Şuradan da sana bir kahvaltı ısmarlayayım demezseniz gözüm açık gider vallahi billahi. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Emre Fel ve Fung Takıl. Bir güldün diyecek. Paydos programındasınız. Keyfiniz bol olsun.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler hepsi Ailem Flegemit ile ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Flegemit, bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
3: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
4: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
5: İsmail kim kız?
4: 27 yıllık diş doktoru.
5: Ya implant?
4: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
6: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
8: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
9: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190-12.
10: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
11: Metropol FM.
12: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
13: Öz Yörem.

güldün diyor. Evet, jackpot'a size çıkacak olursa mutlaka bu şarkıyı artık dinlersiniz böyle. Bir güldün, bir güldürdün. Ve Paydos programısız mikrofona ben DJ Hakan. Esra arkadaşımız sevgilisiyle İspanya'da. Taktı koluna, ben gelmiyorum dedi. 3 gün sonra gelir o, biliyorum ben. Paraları harcadıktan sonra eyvah ne yapacağız? Tıpış tıpış burada olacak. Zo. Seni her gördüğümde adı şarkısıyla Burayla şimdi ilerliyoruz. Bu nasıl bir giriş böyle? Harika. Seni her gördüğümde diyor. 15.21 oldu saatlerimiz.

0: So, şimdi havaların düzelmesiyle birlikte tabii ki krankları patlatanların sayısının da eskiden ne oldu biliyor musunuz? Krangı bir patlattın. Annemizin babamız hep bunu duyardı. Krangı patlattım derlerdi. Evet. Bu devirde deniliyor mu artık? Patlattım falan deniliyor mu? Yine rapor aldım falan diyorlar ama krangı patlattım. Vardı böyle şeyler. Şimdi online kranklar vardı. Biliyorsunuz Krankschreibung dediğimiz raporlar vardı. Olay şöyle şimdi. Doktora gitmeden biliyorsunuz sadece internetten iki tıkla rapor alanlar vardı. Artık bu alanlar yandı arkadaşlar. Çünkü Almanya'da bir mahkeme oluyor ve mahkeme diyor ki doktoru görmeden, konuşmadan alınan online rapor artık sıkıntılı. Yani patron isterse kapının önüne sizi koyabiliyor. Şimdi dediğim gibi adam internetten rapor almış. Ne görüntülü konuşma var, ne bileyim ne muayenesi var. Mahkemede dediğim gibi bu iş artık olmaz deyip adamın kovulmasını haklı bulmuş iş yerinden. Yani kısacası evde yatarken fake rapor yaparım devri sona erdi. Onun için siz temkinli davranın, ne olur yine de bir doktora görün arkadaşlar. Gidin yaptırın, ağzınızı açsın bir baksın böyle. Öyle bir rapor çok daha sağlıklı sizler için. Devam ediyoruz. Ebru Gündeş'in Deli Divane adlı şarkısını çalıyorum şimdi sizlere. Paydos programınızsınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.
1: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Ebru Gündeş'e teşekkür ediyoruz. Deli divane deli en güzel şarkılarından bir tanesini bizler için söyledi. 15.29 oldu saatlerimiz ve Paydos programın ilk yarım saatini burada yavaş yavaş tüketirken radyolarını yeni açanlar Esra ne? Bu ne be? Hani Serdar Sabahları bu ne be? Aynen. Bu ne be diyecek olursanız arkadaşlar kayne panik çünkü Esra arkadaşımız şu anda tatilde keyfini sürüyor. Pazartesi günü yine sizlerle birlikte olacak. Pazartesi gününe kadar artık benim kahrımı çekeceksiniz. Yine mi geldi bu kel ya, sabah akşam öğlen. Durum bundan ibaret. En azından bilgilendireyim sizi dedim. Ha bu arada sigarayla aranız nasıl? Aman sakın, sakın olmasın. Çok ilginç bir haber var. İsveç, yani Schweden, sigarayı resmen bitirmiş gibi duruyor. Çünkü ülkede sigara içen oranı %5'in altına düşmüş. %5. Bakar mısınız? Yani artık sigara içen adamı neredeyse, nasıl desem, müzede gösterecekler. Bak aa, bu sigara mı içiyormuş zamanında falan gibi böyle tıkıyorlar. Şimdi olay çok farklı. 2003'te millet İsveç'te cayır cayır tüttürüyormuş böyle. Şimdi olay dediğim gibi tamamen tersine dönmüş. Devlet de sigarayı pahalı yapmış. Ondan sonra ulaşmayı zorlaştırmış. Yani adamlar resmen içeceksen uğraş kardeşim moduna geçmişler. Ve gayet de başarılı olmuşlar. Evet, sizler de siz olun sakın. Sigara migara falan. Kind of chance. Bir de şey var. Türkiye'de ben onu zaten farkına vardım. Türkiye'de gençlerin... Sigara içen gençlerin oranı o kadar yüksek ki ben şaşırıyorum. Bir de çok cool bir şey zannediyorlar. Hepsi bir sigara peşinde. Yani ben hayretler içerisinde izledim. Ama bir şey söylemedim. Tabii ki onlar da ne söylesem hayda diyecekler, Hakan sen işine bak. Sen saçlarını nasıl döktün? Sigara içmeyerek mi derlerse orada kalırım işte. Yes. Şimdi Derya Ulu. Aşkın Nur Yengen'den tanıdığımız bu şarkıyı kendine has tarzı bir yorumuyla seslendiriyor.

Deryalı'ya teşekkür ediyoruz. Yabani dedi. Dediğim gibi aşkındır yengiden. Tanıdığımız bu güzel şarkı kendine has yorumu ve tarzıyla bizler için seslendirdi. Ve havalarımız gayet yerinde değil mi böyle? Echt warm. Yani Almanya'nın biliyorsunuz 20 derecesi aynı Türkiye'nin 35 derecesi gibi. Yanıyorsun, bitiyorsun. Ve bu böyle devam edecek. Bir süre daha böyle devam. Aman devam etsin zaten. Eksi 10'larda, 20'lerde zaten. Periştahımız şaştı. Bu arada bugün dışarıda, piknikte veyahut da ne bileyim herhangi bir yerde radyomuzu dinleyenler varsa fotoğraflarınızı bize gönderin. 030-217-970-71. Bakalım mangalda ne var? Ne pişiriyorsunuz? Bundan geçmiş zaman, çok geçmiş zaman arkadaşlarla birlikte mangal yapmıştık. Mangalda yani kuzu eti vardı, yani ayıp olmasın kuzu eti vardı, işte sucuk vardı, ne bileyim. Yani o kadar çok et çeşidi vardı ki hatta at eti bile vardı. Vallahi yani ben dedim diyet, at eti falan filan dedikten sonra yani yeniliyormuş işte. Auf der Kauf, ne? Ben tabii ki yani yiyemedim onu ama arkadaşım tam o arada o at etini yerken, yani bilmiyordu at eti olduğunu, at etini yerken bana baktı. Lan Hakan dedi, memlekette ne kadar hayvan varsa yedik abi dedi. Kendimden iğreniyorum dedi. Yemeği memeyi de bıraktı orada vallahi billahi. Gülü sevdiğim dikeni battı diyor Melis Fis. Şimdi sizlerle 15.35 yaptık saatlerimizi. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun. Güneşli havalar.

Melis'in en güzel şarkılarından bir tanesi Gülü Sevdim Dikeni Battı ve biraz önce ne demiştim? Şahit Mangal'daysanız resimlerinizi, fotoğraflarınızı çekin bana gönderim dedi. Ve Mannheim'den Can bana güzel bir mangal fotoğrafı göndermiş. Trafikte ilerleyemiyor. Hakan selam, mangalda bak ne var diyor. Yen mi? Ol kalde tüfe. Evet, şimdi Fettah Can kala kaldın mı diyor. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. 15.38 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Dinleyicimize bakayım. Frankfurt'tan Ramazan geliyor diyor. Bizimki de araba kullanıyor, uyar mı size diyor. Aynı bu şekilde. Yani üstünü soyulmuş cıbıldak cıbıldak. Araç kullanıyor. Herhalde kendisi mangal olacak. Bir diğer dinleyicimiz ise piknik olayına girersen çok zor çıkarsın. Hele bizim Türk milletinde kanun gibi bir şey bu. Yahu diyor. Vallahi doğru söylüyor. Bir diğer dinleyicimiz ise grill yok abi. İş babam iş. 34 derece burası diyor. 34 derece diyorsun. Arabanın da reklamını yapmış. Koymuş arabayı da. Zo, şimdi çodur daha doğrusu İrem Derici ile yıkılana kadar diyor.
1: Sen benden sıkılana kadar, tüketene kadar, aklımca
0: en harika düet.
1: Ben de kafayı bozar.
0: Olan şarkılardan bir tanesi. Metropol FM'de.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com Hilfe für Mitmenschen.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz.

0: Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
1: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
2: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
3: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 2209 2902.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşo sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşo sigortanızı yaptırın.
6: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
5: Yakın Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
7: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
8: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
9: Öz Yörem.
10: Özünde mutluluk var.
11: Und da sind wir wieder. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bu sıcak havada mangal yapanlar varsa çekin fotoğraflarınızı gönderin dedim. Mangal hariç bütün fotoğraflar geldi. Belgin yanmış. Kıyamet çıksa ben yine çalışıyor olacağım. Hemşirelik böyle bir şey. Bayrammış, tatilmiş, hava sıcakmış. Work, work, work. Öpüyorum Hakan. Aa, beni öpüyormuş. Bakayım. Ha, Belgin sen misin? Öp, öp, öp, öp. Doyamadım. Sana serbest. So. Bir diğer dinleyicimize bakayım ne demiş, ne demiş. Selam, ben Köln'den İhsan Uzun, bu sıcakta mangal mı olur? Ya aslında haksız da değil yani, bu sıcakta mangal mı olur? Kışın mı olur, karda mı? Aslında soğuk havada mangal çok daha iyi olur da. Yes, şimdi beni bayağı bir düşünceler ettin ha. Ama genelde sıcakta yapıyorlar mangal, öyle değil mi? So, Esma'mı yavayça, kimler gelmiş? Aman efendim, Frankfurt'tan Okan Orhan gelmiş. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapıyorlar. Bakayım, sermişler örtüleri. İçeceklerini ellerine almışlar. Küçük de bir köpekleri var. Yok, küçük değil. Benden büyük o köpek. Mangal. Ya hepsi oturmuşta. Sizin işiniz gücünüz yok mu arkadaşlar? Vallahi kıskandım burada. So, şimdi biraz sonra mesajlara yine devam edeceğim. Ne yapıyoruz? Tabii ki farklı bir şarkıyla yolumuza devam edeceğiz. Hangi şarkı nasıl, niçin, şazam mazam kurtarmaz sizi. Çünkü bu şarkı sadece burada Metropol FM'de.

sabah gayet iyisin. Teşekkürler, teşekkürler. Bu parça Frankfurt'tan Okan Orhan'dan geldi. Eyvallah abicim. Muazzamsın. Zor arkadaşlar. Şimdi konuyu biraz değiştiriyoruz ama burada sürekli mesajlar geliyor ve ne diyor? Güneş yakıyorsa çamaşır vakti gelmiş demektir. Selamlar Frankfurt'tan Ebru. Çamaşırları asmış mangal yerine. Mandallı çamaşırlarını, yeni yıkanmış çamaşırlarını gösteriyor bana. Canım çekti vallahi. Aha da ilk mangal resmi geldi. Merhaba Saadettin. Ben şimdilik bunlarla başladık. İyi yayınlar. Şimdilik dediği mangalda yer yok. Bunun sonrası da olacak. İşte süper. Bir diğer dinleyicimiz ise klima var 34 derece. Seni dinliyorum. Selamlar Bekir Hançer Hanao'dan. Evet arkadaşlar. Otobüsün başına oturmuş. Şehrin içinde Hanao'da tabii ki açmış klimayı da. Ne yakıt parası var, ne klima parası var. Gel keyfim gel. Zor. Şimdi yollarda bulurum seni diyecek. Haluk Levent'ten ilerliyoruz. Haluk da Haluk yapan şarkılardan bir tanesi. En güzel parçalarından 15.54 10 saatlerimiz Paydos programındasınız. Keyfiniz bol olsun. Güneşli havalar. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Yollarda bulurum seni. Haluk Levent seslendirdi bu güzel şarkımızı Metropol FM'de. Evet, yollarda sadece sevgilileri bulmuyoruz, aynı zamanda radarları da buluyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Mehmet Mainz'den. Mainz Mombağ'ın içinde iki taraflı karşılıklı radar atmışlar. Bütün dinleyici arkadaşlar, sürücü arkadaşların dikkatine lütfen.
0: Siz peki yakalandınız mı ona?
1: Hayır, yakalanmadım. Beni de uyardı. Şoför uyardı. Başka bir araba sürücüsü yoksa kesinlikle yakalanır insan burada.
0: Çok teşekkür ederiz. Burada şimdi o kadar Mainz'den arıyorsunuz dediniz değil mi?
1: Evet. Mainz Mombağ'ın içinde.
0: Mainz Mombağ'ın içinden o kadar hayır duası alıyorsunuz ki oradan.
1: 20'lik yol. 20'lik yol Hakan Bey. 20'lik yol iki tarafa atmışlar. Abuz sıcakta. 34 derece sıcakta insanların kaçma şansı sıfır.
0: Ya bir de 20, yani 20 mi var ya? Yok, geri gideceksiniz.
1: Yok, 20'lik. Gerçekten 20'lik yol. Bütün sürücülere...
0: Bütün seyircileri evet. Diriz kaldınız. Devam gelecek mi?
1: Evet. Vallahi bilmiyorum Hakan Bey.
0: Sıcak vurdu başıma diyorsun, öyle değil mi?
1: Aynen, yani bu sıcakta insanlar zaten sıcaktan biraz bunalmış.
0: Tamam, senin psikolojin de bozulmuş böyle iyice.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun. Abi, sağ olasın. Hayırdır, sağ olasın. Sağ. Evet arkadaşlar, duydunuz. Sakın ama sakın o civardaysınız, o güzergaha doğru gidiyorsanız lütfen vazihtik. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra curcuna devam edecek.
2: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Mehr Personal in Schulen und Kitas sowie bundesweit einheitliche Lernstandards. Das wünschen sich einer Umfrage zufolge 9 von 10 Erwachsenen, um eine bessere Bildung zu ermöglichen. Das geht aus dem Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks hervor.
4: Das deutsche Bildungssystem bekommt regelmäßig schlechte Noten, weil nicht alle die gleichen Bildungschancen haben. Die hängen immer noch stark ab von der Bildung und dem Einkommen der Eltern. Das sei ein Armutszeugnis, sagt das Kinderhilfswerk. Es gebe zudem 400.000 fehlende Kita-Plätze, viele Schulen seien schlecht ausgestattet und es fehlt Personal. Auch die Kinder selbst wurden für die Umfrage nach ihrer Meinung befragt. An erster Stelle steht für sie, dass Kitas, Schulen und Schulmaterial für alle Kinder kostenlos sind. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
3: In Belgien ist ein Schulbus mit einem Zug zusammengestoßen. Zwei Jugendliche, der Fahrer sowie eine Begleitperson kamen dabei ums Leben. 5 weitere Kinder wurden zunächst schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei derzeit stabil, hieß es von den Behörden. Die Schranke am Bahnübergang war demnach geschlossen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Jugendliche rauchen wieder mehr. Das ergab eine Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. Demnach hat 2025 fast jeder 10. 12- bis 17-Jährige Nikotinprodukte konsumiert.
5: Vor allem Mehrweg-E-Zigaretten und Nikotinbeutel sind deutlich beliebter geworden, obwohl sie extrem ungesund sind und schnell abhängig machen. Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung Streeck spricht von einem klaren Warnsignal. Nikotinprodukte sind für Jugendliche inzwischen leichter verfügbar. Deshalb fordert er strengere Regeln für Inhaltsstoffe, Aromen, Werbung und Verpackung. Laut Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit sterben jedes Jahr rund 130.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des Tabakkonsums. Aus Berlin, David Riemer.
3: West- und Mitteleuropa liegen unter einer Hitzeglocke. Der französische Wetterdienst hat gestern die für einen Maitag höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Die Hitzeperiode in Deutschland hat nach Vorhersagen des deutschen Wetterdienstes schon ihren Höhepunkt erreicht. Der deutsche Temperaturrekord für Mai von 36,6 Grad aus dem Jahr 1922 wird wahrscheinlich nicht geknackt.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel ilk kez İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Özel, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliği yasaklaması ve polisin müdahalesi sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda konuştu. Özel, buradaki konuşmasında bayramdan sonra hemen kongre kararı alınmasını istedi. Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek yeni genel başkanı tüm parti üyeleri seçsin önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti. Erdoğan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır ifadesini kullandı. Mutlak Butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski parti meclisinin yeniden göreve dönmesi için yapılan başvuru kabul edildi. Mahkeme kararıyla CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri görevlerine iade edilirken ilk toplantının 1 Haziran'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük bölümü Arafat'a ulaştı. Aralarında Türk hacıların da bulunduğu kafileler Mekke'nin doğusundaki Arafat bölgesine otobüslerle taşındı. Bugün öğle ve ikindi namazlarının ardından vakfe duası yapılması bekleniyor.
2: Metropol FM Hava Durumu.
4: Berlin'de, başkentte bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
0: Ve Paydos programının ikinci saati içerisindeyiz arkadaşlar. Bu sıcak havalarda bana mangal fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz dedim. Herhalde. Herkese iyi bayramlar diyor. Sevgilerle Tubiş. Tubiş de ne güzel manga hazırlamış orada. Bir diğer dinleyicim ise Can Osmanhay. Geleceksin mi Hakan, seni bekliyoruz diyor. Bana bir fotoğraf göndermiş. Yani ortada sadece duman görüyorum. Bir de yani 150-160 kişi böyle seçebiliyorum. Hepsi de yan yana. Yanıyor oğlum orası, yanıyor. This is guy. So. Bakayım. Bugünkü konumuz, daha doğrusu şimdiki konumuz ise Haus dedektifi. Berlin'de bir mağazada, H&M'de bir dedektif bir kadını takip ediyor. Sonra kadın başka birileriyle konuşuyor. Sonra sürekli mağazanın içinde başka birileriyle konuştuğunu görüyor. Sonra takviye istiyor tabii ki. Arkadaşlar gelin, burada büyük bir operasyon var diyor. Herkes birinin peşine takılıyor ve şimdi inanın arkadaşlar, aynen şu şekilde. Tam 173 adet... Dur daha bilmiyorsunuz niye o diyorsunuz ki. 173 adet kıyafeti yakalıyorlar. Şimdi oy diyebilirsiniz. Oydu. 173 adet. Ve hepsi böyle familia metrebi olmuş bunlar. Nasıl kıpkani. Fotoğraf önümde de böyle. Ben de zamanında kafa selektif olarak çalışmıştım. Böyle neler yaşadım. Berlin'de KDV'de çalışmıştım. Yani yaşamış olduğum zahmasi herliyip tabi. Yani bir milletvekilinin eşini bile yakaladım. Vallahi. Ya da aynı vay Cloud. Ne söylemiş bakayım, ne çalmıştı? Evet. Spor. Spor esnasında kadınların içlerine giymiş olduğu bir içlik. Onu çaldı böyle göstere göstere çantasını koydu gitti, neyse ondan sonra tutuklamadık da işte ofise falan geldi, kocası geldi. Kocası ona dedi ki ben sana para vermedim mi dedi. Daha niye çalıyorsun dedi. Mutsuzum onun için çalıyorum dedi. Biz de dedik ki yani bu aile meselesi, lütfen bunu yanımızda konuşmayın dedik. Ondan sonra da konuşmadılar zaten, sustular. Ama daha neler neler. Ne hikayelerim var. Belki bu programda anlatırım. Sizin de meslek dalında başınızdan geçen ilginç hikayeler varsa hazır olun.

Aşk kokan bir şarkıydı, Ayşe seslendirdi. Cem Belevi ile birlikte Kim Ne Derse Desin dedi. Allah, bayılıyorum bu şarkıya, gayet güzeldi. Evet arkadaşlar, ve bulunmuş olduğunuz, daha doğrusu içinde olmuş olduğunuz meslek dalında başınızdan geçen çok ilginç ama absürt bir olay var mı? Yazın bana 0-32-117-970-71 ya da canlı telefon bağlantısı da olabilir, sesli mesaj da olabilir. Ama mesajınız çok böyle uzun olmasın, Netflix dizisi gibi. Okuması bir dert, bir de dinleyicilerimizin dinlemesi, o da daha büyük bir dert. Yani ben yeterince zaten uzun uzun konuşuyorum, bıktırıyorum. Bir de mesajlar böyle çok uzun olunca nasıl etişen bilsin şifiyeyi, ne? Evet, başınızdan geçen böyle absürt olay. Ne bileyim, siz otobüs şoförüsünüz, bir yolcu bindi, şöyle şöyle oldu dedi. Veya da ne bileyim, herhangi bir fabrikada çalışıyorsunuz, patronla şöyle bir ilişkimiz oldu diyecektim. Yani bir işimiz oldu, böyle bir şeyler oldu diyebilirsiniz. Ben ise Kaufhaus dedektif olarak çalıştığımda neler yaşadım, neler. Şöyle bir olay olmuştu. Feinschmecker Abteilung dediğimizde orada pralineler vardı. Çikolatalar böyle dizilmiş böyle. Bu olayda bayağı bir geçmiş zamanda oluyor. Öyle açıkta duruyor. Herkes böyle bakıyor. İstediği kadar bir tane iki tane alıyor böyle. Poşetin içine koyuyor. Ödemeyi yapıyor. Ondan sonra çıkıp gidiyor. Uzaktan baktım. Adamın teki eğilmiş çikolataların yüzüne. Teker teker alıyor, yiyor. Bir ondan yiyor, bir bundan yiyor. Ondan sonra dolaşıyor. Ben de baktım. Yani rüya mı görüyorum dedim. Yiyor, ondan sonra karnını doyurabileceğin böyle. Ama yabancıydı. Şimdi muhtemelen Arap kökenli birisiydi. Çünkü şivesine falan da belli oluyordu. Neden şivesi? Şimdi konuşturdum ben onu. Ben dedim ki ona uzaktan. Hallo dedim. Baktı bana. Was machst du da dedim. Was geht dich an dedi. Markayı gösterdim uzaktan. Ne dedi bana biliyor musunuz? O Arap kökenli adam bana dedi ki Du scheiß Ausländer dedi. Vallahi de billahi de bunu dedi. Oğlum bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm. Benim gülmemle adamın, tamam mı, topuklaması bir oldu. Das war so geil gewesen. Das gibt's gar nicht. Sizin de başınızda buna benzer. Ya buna benzer değil de ya mesleğinizde böyle herhangi bir absürt bir olay yaşadıysanız bana yazabilirsiniz. Şimdi gelen parçaya bakın.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Oyro Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyro Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
3: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
5: 40 yıl Möbel Oazı. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
6: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
7: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
8: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Fatih. Handform Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Handform Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Handform Möbelland.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Paydos programınızınız ve arkadaşlar mesleğinizde, şimdiye kadar mesleğinizde böyle yaşamış olduğunuz absürt olaylar var mıydı? Ben Alt Kafas Direktif neler yaşadığımı bazı örnekler verdim. Sizin de örnekleriniz varsa bana mesajla gönderebilirsiniz. İster sesli, ister yazılı veya da canlı telefon bağlantısı da kurabilirsiniz. Mesela bu dinleyicimiz gibi. Kimsin dinleyicim?
5: Merhaba, ben Mukaddes.
4: Mukaddes, nereden arıyorsun bizi?
5: Berlin'den.
4: Berlin'den arıyorsun. Ne işle meşgulüz?
5: Ben gıda mühendisiyim.
4: Oo. Gıda mühendisi. Nasıl oluyor gıda mühendisi? Yani ne yapıyorsun? Mühendis olduktan sonra?
5: Mühendis olduktan sonra gıda sektöründe işte bütün fabrikadan geçen yemekler, yemek ürünlerini kontrol ediyorum.
4: Kontrol ediyorsun değil mi? Kalite kontrolü mü?
5: Kalite kontrolü, product entwicklung, yeni ürünler çıkartabiliyoruz.
4: Anladım. Aynen.
5: Makineleri biraz daha unutuştu ediyor yani.
4: Tamam. Senin şimdi bu meslek dalında başından geçen herhangi bir olay oldu mu? Böyle neyi orada dediğin oldu mu?
5: Bu dalda değil. Sen benim Kaufhaus diye aklıma getirdin, hatırlattın. Öğrenciyken CV'ler yolladım. Üniversitenin yanında biraz daha çalışayım diye. Dedim o home office'den, büro arbeit falan fistan. O kadar çok CV yollamışım ki artık hatırlamıyorum kime ne yolladığımı. Bir yerden mesaj geldi. İşte görüşmeye davet ediyor. Aldım pulumu fırtımı, hazırlandım, gittim görüşmeye. Meğersem yanlış yere gitmişim. Ama o kadar... o kadar özgüvenli girişmişim ki işleri olmadığı halde beni işe aldılar. Üstüne bir de yeğenimi işe kattık. Kaufhaus'ta da işte kapıları kilitlediydik. O işti. Çok komik. Bilmiyorum.
4: Çok güzel. Bütün sülaleyi soktun sonra fabrikaya, öyle mi? Çok teşekkür ederim Mukaddes.
5: Sağ ol.
4: Sağ olasın. Kendine iyi bak. Sağ ol canım. Sen şimdi Roland'ın üzerinde misin?
5: Yok yok.
4: Elektrikli araç mı kullanıyorsun?
5: Evet.
4: Evet, belli zaten. Kendine iyi bakasın, sağ olasın. Hoşça kal. So, Leute. Ihr könnt auch anrufen ve benimle bıdı bıdı yapabilirsiniz. Dedikten sonra... Amazing. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Hande Yener ve Madrigal. Ego yapmadan ego diyorlar. Paydos programısınız. Mikrofona ben İyici Hakan.

0: Ego dedi Hanne İner ve Madrigal bu güzel şarkımızı seslendirdiler ve meslek hayatınızda şimdiye kadar başınızdan geçen en absürt olay neydi? Yazın bana derim veya da canlı telefon bağlantısıyla da böyle yaşamışlıklarınızı dile getirebilirsiniz dedim. Ve bir dinleyicimle şu anda hattayız. Merhaba, kimle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Ayhan Dorsten'den.
0: Evet Ayhan, seni dinliyoruz.
1: Evet. Bir gün böyle öğle vakitleriydi, dükkandayım ben. Bir tanesi girdi içeriye. Ben direkt yüzüne bakamadım, böyle avro olarak gördüm. Genç bir çocuktu.
0: Pardon Ayhan, şimdi dükkan derken ne dükkanı?
1: Anın Fekaf dükkanı.
0: Aa, anladım, tamam, okey.
1: Ondan sonra böyle beyzbol şapkası vardı kafasında. Daha sonra silahı çıkarttı, bana doğru doğrulttu. Bir poşet attı. Poşeti dedi doldur telefonlarla, parayla falan. Ondan sonra ben bir anda şok oldum. Şaka mı, ciddi mi, böyle anlayamıyorum. Neyse, böyle paralel evrende gibiyiz. Her şey bir anda durdu. Yani anlatılmaz bir durum, böyle bir his. Neyse, poşete doldurdum telefonları. Ondan sonra biraz da para vardı. Onları da koydum poşetin içerisine. Bu kaçmaya başladı. Ben arkasından kovalıyorum. O kaçıyor, ben kovalıyorum. Ondan sonra bir caddeye geçtik böyle. Ormana doğru gitti. Havaya ateş ediyor. Diyorum ben seni yakalayacağım. Biliyorum kim olduğunu falan. Korktu. Torbayı yan tarafa attı. Bıraktı gitti. Ondan sonra ben torbayı aldım. Tabii ki iyice böyle bir haşadım çıkmış gibi oldu. Tuhaf oldum. Olayın şokunu yeni yeni böyle ağırlığın yükünü hissetmeye başladım. Dükkanın karşısında bir ice cafe var. Yaşlı kadınlar görmüş böyle. Dükkanın önüne gelmişler ki başkası girmesin diye. Daha sonra geldim. Öyle vaktiydi işte, bir iki. Kapattım dükkanı. Polise gittim. Anlattım böyle böyle. Ya dedi sen iyi misin dedi. Böyle iş mi yapılır? Silahlı adamın peşine koşulur mu? Zaten her şeyin sigortalı. Yani o an içindeki canavar çıkıyor insanın. Getirdik işte, malzemeleri yerine şimdi koyduk, ama bana büyük bir ders oldu o.
0: Ayhan, bir şey söyleyeceğim, evet, sana.
1: Sor.
0: Burada vaktimiz ilk önce kısıtlı. İlk önce beni aslında, ben olayın çok farklı bir tarafındayım, biliyor musun? Neresinde biliyor musun?
1: Neresindesin?
0: Anon Fekauf'ta bu kadar para var mı ya?
1: Paradan değil. İşte hırsızın salaklığı. Yani en fazlası 1000 liralık malzeme alacak. Birkaç tane telefon falan onlara koyduk içine. Parasında değil. O çocuğun cahilliği.
0: Daha ya sonra parayı dağıt demiş ya, o fazla film seyretmiş herhalde.
1: Yok, çok şeydi zaten 12 demiş. Para derken yani kasadaki 3-5 onu attım. Öyle anladım. Bir şey de değil yani, kurutmaz onu.
0: Nefes al. Ayağın nefes al. Sakinleş. Sakinleş. Olay bitmiş. Tamam, olay bitmiş. Bak parmak uçlarını böyle tutuyorsun. Yapıyorsun, tamam mı? Ondan sonra sakinleşiyorsun.
1: Gazeteye de çıkmıştık. Ben sana biraz sonra göndereyim.
0: Bak hala konuşuyor. Bittik. Tamam, evet, reklamlara gireceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, eksik olma.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olasın.
2: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
0: Metropol FM'de Paydos programında Murat Boz ve Melek Mosso kolay değil diyor. Biraz sonra yine canlı telefon bağlantımız olacak.

Murat Boz ve Melek Mason'un Kolay Değil adlı şarkısını neredeydiniz? Tabii ki Paydos programında Metropol FM'de. Konumuz ise meslek hayatınızda şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en absürt olaylar neydi? Ben size anlatmıştım. KDV'de ben bir dedektif olarak hırsızları yakalıyordum. Koşturuyorduk. Ich war sehr gut da. Bana sordular. Dediler ki Hakan neden? Wir waren 13. Yani 13 tane dedektiftik orada. Birinci Müller diye birisi vardı. O çok iyiydi. Atıyorum ayda 20 tane hırsız yakalıyordu. Ben 17'lerdeydim. Üçüncüsü ise 2 veya 3. Yani aradaki farkı görebiliyor musunuz? O dendi. Çok iyiydik. Sonra alt kısımda olan arkadaşlar, daha doğrusu bizim gibi böyle başarılı olamayan arkadaşlar dedi ki Hakan nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun dedi. Ben de dedim ki böyle iyi olabilmen için kendinin üçkağıtçı olması gerekiyor. Aynı bu şekilde karşı tarafı sezer ve ne yapmak istediklerini öğrenir ve anında yakalayabilirsin demişti. Sizin meslek dalınızda yaşamış olduğunuz en ilginç olaylar neydi? Yazın bana dedim bir dinleyicim. Şimdi açtım radyoyu, yine bağırıyorsun pes diyor. Sen geç kalın, geç. Başka bir dinleyicim ne diyor bakayım? Yaratladan. Ben Köln'den İhsan Uzun otobüsle şoförlük şoförlüğü yapıyordum. Şoförlük şoförlüğü, o da çok ilginç. Bir yolcu bindi, bilet al dedim ona, yok dedi, bir sonraki durakta indirdim onu diyor. Yani yazıyı da öyle okudum ki, bir bilet al dedim, o da yok dedi. Yani pencereye taş attım, tık dedi gibi oldu bu. Yazın siz bana. Ben buradan mesajlarınızı okurum ya da canlı telefon bağlantısıyla karşılıklı bıdı bıdı yaparız. Ne varsa gönderin. Mabel Matiz, ay canım diyor şimdi. En güzel şarkılarımızla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz.

0: Mabel Matiz canım dedi ve konumuz meslek dalında. Şu anki mesleğinizde başınızdan geçen veya da daha öncesinde başınıza geçen en absürt olaylar neydi dedim. Birçok mesajlar aldık, bunlara yer verdik. Aynı zamanda canlı telefon bağlantılarımız da var. Bunlardan bir tanesi şu anda karşımda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Sümer, Frankfurt'tan.
0: Sümer, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Anlat bakayım.
1: Biz bu Frankfurt'ta Gross Markhalle'de büyük marketlerin sebze meyvelerini dağıtıyoruz sentral lagerlere.
0: Evet.
1: Geceliğin ikide iş aldığımız için geceliğin gündüz arkadaşlar dolduruyorlar, kamyonları diziyorlar sıraya. Oradan herkes gelip kendi kamyonunu alıp gidiyor. Bir gün bizim bir arkadaş da öyle gece uyku şemesine gelip alıyor bir tane kamyonu, gidiyor. Kulleye kadar gidiyor, tam rampaya yanaştırıyorlar arabayı. Kapıyı bir açıyor, kapı bomboş. Kamyonun içi bomboş. Mertem dolu arabayı unutmuş. Boş arabayla Fulde'ye gidiyor. Daha sonra firmaya telefon ediyor. Firmadan da başka bir arkadaş onun yerine tekrar Fulde'ye gidiyor dolu arabayla.
0: Eyvah eyvah. Peki aradaki mesafe nedir?
1: Aradaki mesafe aşağı yukarı 1,5 saat.
0: Oo, bayağı.
1: 80 kilometre 1,5 saat gidiş. 1,5 saatte gidiş, 2 saat. 3 saat yapıyor. Yarım saat, 1 saat de orada rampada bekliyorsun. Sıra bekliyorsun.
0: Eyvah eyvah.
1: Arkadaş öyle bir şeye düştü, tokaya düştü yani.
0: Boş, boş gidip boş geliyor. Çok teşekkür ederim. Sana kolaylıklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ve bana göndermiş olduğunuz mesajlar var arkadaşlar. Burada bakayım. Kadavra'da beyin ameliyatı eğitimi veriyoruz Macaristan'da. Şimdi bunun konumuzda nasıl bir ilgisi olabilir? Çok merak ediyorum. Kadavra'da beyin ameliyatı eğitimi veriyoruz Macaristan'da. Yazıyor. Canlı canlı ben de okuyorum size. Şimdi orada hani yazarken böyle bir işaret çıkar ya, birisi karşı tarafın yazdığına dair seni bilgilendiriyor. Şu anda yazıyor. Ama o yazı dursun. Ben Tan Taşçı'nın ve Ramon'un Çaldılar adlı o duygusal parçasına yer vereyim. Güzel bir

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Güzellik, birlik ve beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
2: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
4: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
5: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
4: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar. www.kraftgaz.de
6: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen.

0: Temple of Adam 176. Sushi
1: Yana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße'de.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
4: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
5: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
7: Özyörem.
8: Evet ve konumuz meslek dalında. Şu anki bulunmuş olduğunuz meslek dalında yaşamış olduğunuz en absürt, en sıra dışı olaylar nedir dedim. Ve şu anda telefonum hattında. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
9: Merhaba, ben Turgut. Şu anda Aachen tarafında, Weissweiler, Tageboda, Radlada far olarak çalışıyorum.
8: Evet.
9: Ama önceden Köln tarafında taksi kullanıyordum.
8: Ha, daha önce taksi kullanıyordunuz.
9: Evet, taksi kullandım. 5-6 yıl falan. Bir müşterim vardı işte. Kasayı alıp evine götürüyordum. Ama bir gün aldım. Biraz neşeli giderken tabii bir anda kalp krizi geçirdi.
8: Oh.
9: Tabii direktmen farkına vardım ben zaten. Yardım ettim. Hemen telefona sarıldım tabii. 7-8 dakikada geldiler. Polisler, işte itfaiye, hepsi sağlık yönünden olsun. Onlar da her şeyi yaptılar ama maalesef kurtaramadık. Çok üzücü bir olaydı benim için. Ondan sonra da taksiyi bıraktım zaten. Şimdi de böyle rahatlığa fare olarak.
8: Bu olaydan dolayı mı bıraktınız taksiciliği?
9: Evet, üzüldüm yani.
8: Anladım. Çünkü
9: bir takım insanların bazılarından neşeli, bazılarından da üzücü olaylar oluyordu ama genellikle de iyi bitiyordu.
8: Hı.
9: O olay beni bayağı derinden etkilemişti. Ondan sonra da bu iş bana göre değil dedim. Sonradan asıl mesleğime bagajcılık olarak devam ediyoruz.
8: Teşekkür ederim. Çok üzücü. Yani
9: evet,
8: bunun travmasından da kurtulmak biraz zor olur. Evet.
9: Evet. Buradan dinleyicilerimizin hepsinin bayramını kutluyorum. Hayatın önemini bilsinler. Çünkü hayat bazen çok hızlı gelip geçiyor. Onun için kalp kırmayalım.
8: Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlerin bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Her ne kadar bayram yarın da olsa. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere.
9: Ben teşekkür ederim.
8: Hoşça kalın. Hayırlı işler size.
9: Eyvallah.
8: Evet arkadaşlar, ve şimdi of of diyeceğiz. Gülşen gelecek ama daha öncesinde Mesut arkadaşım sizlerle.
5: Metropol FM Aktüel Berlin.
10: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Kreuzberg semtindeki Grefe Kids bölgesinde dün akşam silahlı saldırı meydana geldi. Polis Grefe Strasse ve Urban Strasse kavşağında bir oyun alanı yakınında bir kişiye ateş açıldığını, ancak hedef alınan kişinin yara almadığını açıkladı. Olay sonrası bir şüphelinin Hermann Platz yönünde yaya olarak kaçtığı, başka bir kişinin ise elektrikli skuterla bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Berlin'de S-Bahn ağında yaşanan sinyal arızaları nedeniyle birçok hatta sefer aksamaları meydana geldi. Hakkışa Markt istasyonundaki arıza nedeniyle S3, S5, S7 ve S9 hatlarında gecikme ve iptaller yaşandığı açıklandı. Yetkililer bazı hatlarda seferlerin kısıtlandığını ve yolcuların alternatif şehir içi hatları kullanmalarının tavsiye edildiğini açıkladı. Berlin ve Brandenburg'ta tek başına yaşayanların sayısı artıyor. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl her iki eyalette de en yaygın hane tipi tek kişilik haneler oldu. Berlin'de nüfusun yaklaşık yarısının yalnız yaşadığı, bu oranın özellikle Friedrichshain, Kreuzberg ve Charlottenburg-Wilmersdorf ilçelerinde yüksek olduğu belirtildi. Postbank müşterileri bu hafta yeni grevler nedeniyle hizmetlerde aksama yaşayabilir. Verdi Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine uyarı grevlerinin genişletileceğini açıkladı. Çarşamba günü ödeme işlemlerinin yürütüldüğü arka ofis birimlerince perşembeden cumartesiye kadar ise Postbank şubeleri ve çağrı merkezlerinde iş bırakma eylemleri planlanıyor. Alman Meteoroloji Dairesi Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgasının zirveye ulaştığını açıkladı. Özellikle ülkenin güneyinde hafta sonuna kadar sıcaklıkların 33 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Kuzey ve doğu bölgelerinde ise İskandinavya'dan gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yetkililer cuma gününden itibaren gök gürültülü sağanak riskinin artacağını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki füze mevzileri ve Hürmüz Boğazı çevresinde mayın döşediği belirtilen botlara yönelik saldırı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini ve bölgedeki Amerikan askerlerini korumayı amaçladığını açıkladı. Açıklamada mevcut ateşkese rağmen Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin tehditlere karşı kendini savunmayı sürdüreceği belirtildi. Sağlıcakla kalın.
4: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Evet ve bu saat içerisinde son mesajlara da yer veriyorum. Meslek hayatınızda şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en ilginç anları bizlerle paylaşın dedim. Bir dinleyicim Kadavra da beyin ameliyatı eğitimi veriyoruz Macaristan'a diyor. Bir keresinde 14 cenazeyle yalnız kalmıştım diyor. Wow. Herkes molaya çıkmış. O kadavralara ben pozisyon veriyorum diyor. Pozisyon veriyorum derken? Birden yalnız olunca onlara her şey yolunda diyorum. Onlarla konuşuyorum. İçinden sohbet ederim diyor. Yok bir şey diye diyor. Das ist ja auch interessant, oder? So. Bir diğer başka dinleyicim ise selamlar ben bakayım. Bir keresinde otobüs şoförüyüm ben diyor ve otobüs şoföründe giderken diyor son durağa geldiğinde bebek arabası gördüm diyor. Bebek arabası diyor, sadece bebek arabası vardı diyor. İçinde de bebek vardı diyor ama ne anası ne danası hiç kimse yoktu diyor. O danayı ben ekledim arkadaşlar. Yani beni tanıyan tanıyor artık. Ondan sonra... sonra ne yazmış? Evet. Yetkililere bildirdim. Diyor dedim burada polise de bildirdim. Burada bebek arabası var. O bebeğin sahibi burada. Burada bekliyor. Ağlıyor annesi de zaten diyor burada diyor. Başımdan böyle bir olay geçmişti diyor ve bebeği de arabayı da sağ salim teslim ettik diyor. So, şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra İstanbul'la canlı yayın, daha doğrusu canlı telefon bağlantısı olacak arkadaşlar. Kiminle, niçin, nasıl? Haberlerden hemen sonra sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Russland hat der Ukraine mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gedroht. Der Chef des russischen Parlaments sagte laut Staatsduma, Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Russland könnten dazu führen, dass Russland eine Waffe einsetze, die von niemandem mehr eine Spur übrig lässt.
3: Auslöser der martialischen Drohung ist ein Angriff des Kiewer Militärs auf ein Wohnheim im von Russland kontrollierten Teil der Ostukraine. Dabei waren mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Russland hat schon mit schweren Angriffen auf Kiew selbst reagiert, unter anderem mit einer neuen Mittelstreckenrakete. Doch damit will es die russische Führung nicht bewenden lassen. Das Außenministerium drohte mit weiteren Attacken, nun der Parlamentschef sogar mit Massenvernichtungswaffen. Die zunehmenden russischen Probleme an der Front dürften wohl ein Grund für die Eskalation sein. Aus Moskau, André Berlin.
2: Halb so viele Grundschüler mit mangelnden Mathekenntnissen, mehr Jugendliche mit Spitzenleistungen und nur noch halb so viele Schulabbrecher wie heute. Bundesbildungsministerin Karin Prien will sich messbare Ziele für Verbesserungen im deutschen Bildungswesen setzen. Anlass war der neue Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks, eine Umfrage unter Erwachsenen und Schülern. Beide Gruppen wünschen sich demnach Reformen und mehr Geld für das Bildungssystem. In Belgien ist ein Schulbus mit einem Zug zusammengestoßen. Vier Menschen kamen dabei ums Leben.
4: Was da genau und vor allem warum passiert ist, war zunächst noch unklar. An einem Bahnübergang in Flandern kollidierte ein Nahverkehrszug mit einem Schulbus. Die Schranken waren geschlossen, rote Warnlampen funktionierten, sagt der Bahnbetreiber. Zwei Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren starben. Auch der Busfahrer und der Begleiter der Schulkinder, allesamt Sonderschüler, überlebten nicht. Fünf andere Schüler wurden schwer verletzt. Die Behörden sprechen von einem der schwersten Unglücke an einem Bahnübergang in Belgien. Aus Brüssel, Dieter Ebling.
2: Eine Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit unter Jugendlichen zeigt, es wird wieder mehr geraucht. Fast jeder zehnte 12- bis 17-Jährige hat demnach im vergangenen Jahr Nikotinprodukte konsumiert. Vor allem bei Mehrweg-E-Zigaretten und Nikotinbeuteln gibt es einen Aufwärtstrend. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, fordert daher strengere Regeln für Inhaltsstoffe, Aromen und Werbung.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin karşılıklı bayramlaşma programı netleşti. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaşacağı programda partiler için ayrı ayrı heyetler oluşturuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında DEM Parti ve İYİ Parti yer almazken DEM Parti Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP'yi ziyaret listesine dahil etmedi. Bayramlaşma görüşmelerinin partiler arasındaki siyasi ilişkiler açısından dikkatle takip edildiği belirtiliyor. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel ilk kez İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Özel, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliği yasaklaması ve polisin müdahalesi sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda konuştu. Özel, buradaki konuşmasında bayramdan sonra hemen kongre kararı alınmasını istedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek yeni genel başkanı tüm parti üyeleri seçsin önerisinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin yeni CHP yönetiminin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Çiftçi, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından güvenlik güçlerinin mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti. Erdoğan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır ifadesini kullandı. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük bölümü Arafat'a ulaştı. Aralarında Türk hacıların da bulunduğu kafileler Mekke'nin doğusundaki Arafat bölgesine otobüslerle taşındı.
1: Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Havalarımız gayet yerinde, yalnız havalarımız gayet yerinde desek de Fransa'da tarihin en sıcak Mayıs gününü yaşadı. Dolayısıyla bu sıcaklar, ani bastıran sıcaklardan dolayı maalesef 7 kişi hayatını kaybetti. Onun için arkadaşlar, böyle soğuk soğuk aniden gelen sıcaklarla açılıp saçılıyoruz ama biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bilhassa o küçük yavrularımız, bebelerimiz, onlarda mutlaka dikkat edelim. Şimdi Ebru Gündeş'in Cennet adlı şarkısını çalıyorum. Güzel bir parça. Dinliyoruz. 17.06 oldu saatlerimiz. Biraz sonra İstanbul'a bağlanacağız.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 35 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
3: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanats Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste Haus, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanats Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste Haus, Berlin Bukov.
4: Yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
5: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de

0: Metropol FM'de
1: Oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Metropol FM'desin, Ankara Ekosu dinledik, beni al dedi. Paydos programdasınız. Ve biraz sonra İstanbul'a bağlanacağız arkadaşlar. Ve hayrola Hakan, neden, niçin, nasıl, niye diye soracak olursanız, Ken Uves'in İstanbul'da İlk konseri var ve yaklaşık şu anda 100 bin insan, 100 bin dinleyiciye ulaşmış durumda. Ve bu konseri yapan Berlin'den, eskiler de tanır, yeniler de şimdi tanıyacak kendisini, Erdem Karahan. Evet, Berlin'de Erdem Karahan'ı zamanında bütün Amerikalıları dize getiren Motown Club olsun, Hadi Gari olsun ve Hadi Gari'nin ilk Türk diskoteğinin kurucusu Erdem Karahan'la birlikte olacağız. Hemen kısa bir reklamın ardından heyecan durup da sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor, belki de dünyada bir ilk olacak. Ken Uves'in İstanbul'daki konser için, Olimpiyat Atatürk Stadı'ndaki konseri için zaman daralıyor ve hafta sonu bu konser gerçekleşecek ve yaklaşık 100 bin kişi. Aynen bu şekilde 100 bin kişi biletlerini almış ve heyecanla bekliyorlar. Ve dediğim gibi bu konseri düzenleyen hem arkadaşım hem dostum hem de zamanın eskilerinden, Berlin'in vazgeçilmezlerinden Erdem Karahan. Hoş geldin Erdem.
2: Hoş bulduk Hakan. Hallo Berlin, alles Gute und viele Grüße an alle, die ich kenne, vorne weg. Und aus Istanbul, sonnig, super Wetter und wir sind am Arbeiten für das Kanye West-Konzert.
0: Super, Kanye West şimdi. Erdem, Kanye West, yani Kanye West'ten bahsediyoruz. Herhangi bir sanatçıdan değil, bir dünya starı, dünyada her yerde top yapmış, peak yapmış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Wie kamst du darauf, Kanye West Konzert zu veranstalten in Istanbul?
2: Benim arkadaşım Kanye West'in managementine girdi. Çok eski bir arkadaşım Metin diye. Beni aradı. Dedi ki Erdem dedi, İstanbul, Dubai için yeni marketlere gelmek istiyoruz. Birisini tanıyor musun? Konser yapmak istiyor. Ben dedim ki ben eskiden yapıyordum, ben yaparım dedim. Böyle.
0: Yani tabii ki.
2: Havadan geldi.
0: Aynen böyle. Tarkan'ın Avrupa organizasyonunu yapmıştın. Avrupa turnesini de yapmıştın. Buna benzer birçok organizasyonlar. Ama sadece bu Türk sanatçılar üzerine yapmış oldum. Bu ilk defa mı oluyor? Yabancı bir sanatçı yapmış oldum bir organizasyon.
2: Yo, birkaç yabancı yapmıştım. Hani içinde çalışmıştım. Kendimiz yapmadık ama Britney Spears'in içinde çalıştım. Chris Burke'de çalıştım. Dire Straits'te çalıştım.
0: Oh, Dire Straits, Wahnsinn.
2: Evet, onlar benim kendi organizasyonlarım değildi ama öğrenmek için içindeydik. Alman diskolar da yaptık tabii, tek Türk diskolar yapmadık. Böylece bu tabii bir numara büyük oldu. Hani bir süperstar ve İstanbul'da şu anda işte 90 bine yakın bilet sattık. Daha 4 gün var. Ve her gün bilet satışları artıyor. Çok rahat 100 bin geçeceğimiz gibi duruyor. Dünya rekoru 112 bin. 112 bin bilet bir startta bir defa satıldı. Onu İstanbul'da geçebilirsek Berlin'den, Berlin'in bir çocuğu dünyanın en büyük konserini yapmış oldu.
0: İşte bu. Evet arkadaşlar, Erdem Karahan'da. Söyleşimiz devam edecek. Öncesinde Turkish Anatolian Flamenco, artık sevmeyeceğim altı şarkısına yer verin. Sakın radyonuzdan ayrılmayın, çünkü daha anlatacağı çok şeyler var.

0: Turkish Anatolian Flamenco artık sevmeyeceğim dedi. Artık Metropol FM'de Paydos programında. Ve Curcuna devam ediyor. Kanye West. Arkadaşlar bir dünya sarı İstanbul'a geliyor. Ve ilk konserini verecek ve bir dünya rekoru söz konusu. Heyecan dorukta. Ve bu konseri düzenleyen Berlinlerin yakından tanıdığı Erdem Karahan, eskiden de Tarkan'ın Avrupa konserini düzenlemişti. Sonra birçok sanatçının da, Türk sanatçıların da konserlerini düzenledi. Dediği gibi Britney Spears olsun, Christa Berg, Dire Straits, bütün bunlarda bir parmağı var. Ve o parmak o kadar uzadı ki uzadı ve Kanye West'e geldi. Erdem, Kanye ile görüştün mü hiç?
1: Şimdiye kadar görüşmedim ama gelince bir masa tenisi oynayacağız beraber. Onu söz verdik.
0: Oh, masa tenisi. Wie kommt ihr darauf?
1: O reaksiyon için hani biraz yavaşladı, yaşlanıyor tabii. Kanye de 50 yaşında.
0: Evet.
1: Masa tenisine başlamış. Ben de eski masa tenisçi olarak ona dedi, bana dedi ki bir turnuva organize et. Beraber oynayalım. Oteline bir masa tenis koyduk. Stadyuma bir masa tenis koyduk. Raketler aldık. Kanye West masa tenisi oynuyormuş.
0: Es ya wunderbar. Wunderbar. Peki şimdi bu ayın 29'unda konser değil mi?
1: Ayın 30'unda.
0: Evet, 30'unda cumartesi günü İstanbul Olimpiyat Stadında, Atatürk Stadında olacak.
1: Evet.
0: Evet ve yaklaşık şimdi bu dünya rekoru kırıldığı zaman ne olacak? Veya kendisinin böyle bir talebi oldu mu? Veyahut da inşallah olur gibi böyle aranızda mutlaka diyalog geçmiştir o da.
1: Tabii. İlk önce bir Kanye'nin en büyük konseri oluyor. Hip Hop'ta bütün rekorları kırdık. Hip Hop dünyasında 80 bin bilet en büyük konserdi. Stadyumda biz şeyleri saymıyoruz, festivalleri.
0: Evet.
1: Ama stadyum konseri olarak Kanye'nin en büyük konseri 80 bindi. 3 hafta evvel SoFi Stadyumunda Los Angeles'te 2 defa 80 bin yaptı. 2 günde 160 bin kişi geldi ama tek günde 80 bin.
0: Ne?
1: Şimdi Kanye'nin rekorunu kırdık. 85 günde sattık. Daha 4 günümüz var.
0: Süper. Süper. Peki bu konserde buyur.
1: Ya ve Türkler hep son dakika aldığı için son dakika bir 20-30 bin kişi bekliyor. Sen de biliyorsun bunu.
0: Bilmem mi?
1: Türkler hep son dakika alıyor.
0: Bilmem
1: biletleri.
0: Mi? Şimdi,
1: evet,
0: şimdi bu şey de var tabii ki, şey söz konusu da var. Şimdi bu kadar büyük bir organizasyon, ya olmaz, nasıl İstanbul'a mı geliyor? Mutlaka bir iş vardır bunda. Ya kardeşim olmayacak o konser diyenler de vardır. Onlar da tabii ki ne oluyor? Bekliyorlar, tetikteler onlar da. Ne zaman ki böyle konser günü yaklaşacak ve her şeyin ciddiyetini gördüğü zaman ondan sonra ben 10-20 değil, ben en azından bir 50-60 bin kişi daha gelirse eğer şaşmam. Yani vallahi şaşmam. Ondan sonra dışarıda kalacaklar, giremeyecekler. O başka bir şey tabii ki.
1: Tabii. Kanye de çok hırslı bu konuda. 27'sinde Los Angeles'ten private jetiyle çıkıyor. 28'inde İstanbul'a iniyor. Cumhurbaşkanlığı koruması altında oteline gidiyor. Zaten o zaman şehir inanmış olacak. Sonuna kadar inanmıyorlar. Çünkü İngiltere son dakika fişini çekti. Polonya iptal etti, Fransa iptal etti. Böyle adamın biraz kariyerinde iptaller konusu var. Ne yazık ki tabii ki bazı insanlara karşı duruşunu belirledi. O da Kanye'yi biraz zor duruma soktu. Ama bizim Türkiye hoş geldin diyor. Turizm başlıyor. Şey başlangıcı, yaz başlangıcı 26 bin turiste bilet sattık. Kültür Bakanlığımız bizi çok seviyor. Uçak aldılar. İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, her yerden, Kazakistan, Rusya'dan çok bilet satıldı. Yani tek Türkler değil, bu rakamlar esasında yurt dışı ve Türk halkıyla beraber gerçekleşti. Ve ben de inanıyorum. Kanye indiği zaman son dakika herkes bir karar değiştirecek. FOMO başladı İstanbul'da. FOMO, fear of missing out. Yani bir şeyi kaçırma korkusu başladı. İnanılmaz bir talep var. Hani şöyle anlatayım. Ali Koç, Sabancı, Bilal Bey, Cumhurbaşkanımızın oğlu vesaire vesaire. Hem siyaset, hem Hulusi, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Hadise, İrem Derici, hepsi hepsiyen. Bütün ne kadar star varsa bizi şu günlerde arıyor, başımızı ağrıtıyorlar çünkü davetiye istiyorlar. Biz de tabii ki veriyoruz, gururla, sevinerek veriyoruz. Çünkü artık bir FOMO var, bu tarihi olayı herkes yakından görmek istiyor İstanbul'da.
0: Süper, süper. Burada şimdi beni merakta bırakan bir olay daha var. Bu sadece bununla kalmayacak değil mi? Senin başka bir organizasyonun veya da herhangi bir planın var mı ilerisi için?
1: Tabii biz seneye artık eski mesleğime geri döndüm. Ben Barış Manço ile yapmıştım. Berlin'de, Tempodrom'da. Kartel de çıkmıştı. Hani tek yabancı değil, bayağı Türkleri de yaptık. Sen,
0: evet.
1: Sen de birlikte zaten beraber yönetiyorduk bu piyasayı. Ondan sonra seneye bir Coldplay var, bir BTS var, seneye bir Metallica var, evet, İstanbul'da. Bunların hepsiyle görüşmekteyim şu anda. Kan yerinde benim Bangkok onaylandı. Almanya'yı yapmaya çalışıyorum, Schalke ve Tins Arena'da getirmeye çalışıyorum ama hükümetlerle önceden anlaşma, bir barış mektubu, Jüdische Gemeinde'den bir barış mektubu alıp her pozisyonları bir araya getirip ve inşallah bu eskiden yapılan şeyleri iyileştirmek istiyoruz. Yani iyileşsin, Almanya'da konser olsun istiyoruz. O olursa ben önerimi verdim, kabul edildi. İnşallah Almanya'da ben meşgi politika hören und die jüdische Gemeinde, wir würden ganz gerne ein Konzert machen, ein Friedenskonzert, um die alten Wunden zu heilen. Und das wäre toll, wenn wir das zusammen machen können. Und vielleicht kann ja auch mal der Kanye erklären, was er da sich da gedacht hat, als er diese Sachen gesagt hat.
0: Wunderbar, so schön wunderbar. War. Şimdi ben olayın bir diğer yönüne de merak demeyeyim de, ya değinmek istiyorum şimdi. Olması gereken konser, İngiltere olsun, Fransa olsun, Belçika olsun, buradaki iptal edilen konserler aslında sana da yaradı, öyle değil mi?
1: Tabii. İptal ettikçe biz Avrupa'nın ilk bacağıyız.
0: Evet.
1: 11 sene sonra ilk konser İstanbul'da oluyor. All Eyes on Us. Gerçekten iptal edildikçe ben çok insan bizden bile kalmaya başladı.
0: Doğrudur.
1: Çok komik. Ve aynı zamanda da ama korkmaya da başladılar. Bu da iptal olacak diye. Ama artık o korkuları aşıyoruz. Dediğim gibi 2 gün kaldı. Yarın uçağa biniyor. Uçaktan sonra Allah artık onu korusun. İnşallah uçağa bir şey olmaz. Onun dışında konser olacak. Evet.
0: Erdemciğim çok teşekkür ederim. Eski bir Berlinli olarak seninle gurur duyuyoruz arkadaşım.
1: Teşekkür ederim beni aldığın için.
0: Ne demek?
1: Grüße an alle Berliner, an alle die mich kennen, an alle meine Freunde, Tanten, Onkels in Berlin. Vermisst die Stadt. Ist eine großartige Stadt Berlin.
0: Wunderbar.
1: Ich wünschte, wir könnten Kanye in Berlin machen und hoffentlich hört es jemand und gibt uns die Erlaubnis dafür. Ja, ihr macht ja jetzt Bruno Mars und all die ganzen anderen schönen Sachen, die jetzt nach Berlin kommen. Und Hip-Hop ist Berlin. Und Berlin sollte einfach auch mal den King of Hip-Hop da haben.
0: Wunderbar. Ja? Wunderbar. Çok teşekkür ederiz. Programı sen katın. Ich wünsche dir toi toi toi. Alles Gute. Her şey gönlünce olsun arkadaşım. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim Hakan. Liebe Grüße an alle Berliner und ganz Deutschland.
0: Evet arkadaşlar, eski Berlinli Erdem Karahan Kanye West'in konserini İstanbul'da düzenliyor ilk ayağı ve buradan da kendisini tekrardan tebrik ediyoruz. Şimdi Hadise ile yolumuz

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. Help-Dunja.com. Hilfe für Mitmenschen.
2: Exchange AG. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
4: Dedeciğim merhaba.
5: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
4: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
5: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
4: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
6: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
7: Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. 10 Hayat, 10'da hayat var.
8: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. Drive to flight.com.

0: 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: geldin.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Kreuzberg semtindeki Grefe Kids bölgesinde dün akşam silahlı saldırı meydana geldi. Polis Grefe Strasse ve Urban Strasse kavşağında bir oyun alanı yakınında bir kişiye ateş açıldığını, ancak hedef alınan kişinin yara almadığını açıkladı. Olay sonrası bir şüphelinin Hermann Platz yönünde yaya olarak kaçtığı, başka bir kişinin ise elektrikli skuterla bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Berlin'de S-Bahn ağında yaşanan sinyal arızaları nedeniyle birçok hatta sefer aksamaları meydana geldi. Hakkışa-Markt istasyonundaki arıza nedeniyle S3, S5, S7 ve S9 hatlarında gecikme ve iptaller yaşandığı açıklandı. Yetkililer bazı hatlarda seferlerin kısıtlandığını ve yolcuların alternatif şehir içi hatları kullanmalarının tavsiye edildiğini açıkladı. Berlin ve Brandenburg'da tek başına yaşayanların sayısı artıyor. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl her iki eyalette de en yaygın hane tipi tek kişilik haneler oldu. Berlin'de nüfusun yaklaşık yarısının yalnız yaşadığı, bu oranın özellikle Friedrichshain, Kreuzberg ve Charlottenburg-Wilmersdorf ilçelerinde yüksek olduğu belirtildi. Postbank müşterileri bu hafta yeni grevler nedeniyle hizmetlerde aksama yaşayabilir. Verdi Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine uyarı grevlerinin genişletileceğini açıkladı. Çarşamba günü ödeme işlemlerinin yürütüldüğü arka ofis birimlerince, perşembeden cumartesiye kadar ise Postbank şubeleri ve çağrı merkezlerinde iş bırakma eylemleri planlanıyor. Alman Meteoroloji Dairesi, Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgasının zirveye ulaştığını açıkladı. Özellikle ülkenin güneyinde hafta sonuna kadar sıcaklıkların 33 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Kuzey ve doğu bölgelerinde ise İskandinavya'dan gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yetkililer cuma gününden itibaren gök gürültülü sağanak riskinin artacağını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki füze mevzileri ve Hürmüz Boğazı çevresinde mayın döşediği belirtilen botlara yönelik saldırı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini ve bölgedeki Amerikan askerlerini korumayı amaçladığını açıkladı. Açıklamada mevcut ateşkese rağmen Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin tehditlere karşı kendini savunmayı sürdüreceği belirtildi. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Das Auswärtige Amt hat den russischen Botschafter in Berlin einbestellt. Hintergrund sind Russlands Drohungen vor weiteren Angriffen in Kiew. Der Kreml hatte deshalb Ausländer und Diplomaten aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. Heute drohte Russland zudem mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Das Außenministerium schrieb auf der Plattform X, man habe Russland heute deutlich gemacht, dass Deutschland sich durch Drohungen nicht einschüchtern lasse. Mehr Personal in Schulen und Kitas sowie bundesweit einheitliche Lernstandards. Das wünschen sich einer Umfrage zufolge 9 von 10 Erwachsenen, um eine bessere Bildung zu ermöglichen. Das geht aus dem Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks hervor.
2: Das deutsche Bildungssystem bekommt regelmäßig schlechte Noten, weil nicht alle die gleichen Bildungschancen haben. Die hängen immer noch stark ab von der Bildung und dem Einkommen der Eltern. Das sei ein Armutszeugnis, sagt das Kinderhilfswerk. Es gebe zudem 400.000 fehlende Kita-Plätze, viele Schulen seien schlecht ausgestattet und es fehlt Personal. Auch die Kinder selbst wurden für die Umfrage nach ihrer Meinung befragt. An erster Stelle steht für sie, dass Kitas, Schulen und Schulmaterial für alle Kinder kostenlos sind. Außerdem finden sie es wichtig, dass in allen Schulen ähnliche Regeln gelten. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesfamilienministerin Karin Prien will die Einkommensgrenze beim Elterngeld trotz Spardruck nicht antasten. Daran wolle sie nichts verändern, sagte sie im Deutschlandfunk.
3: Klartext von der zuständigen Ministerin. Die Rahmenbedingungen in Deutschland müssen Familien mehr Lust auf Kinder machen. Das sagt Karin Prien. Sie würde sogar gerne die Mindest- und Höchstsummen beim Elterngeld anheben. Das sind in der Regel 65% des vorherigen Nettolohns, mindestens 300 und höchstens 1.800 Euro pro Monat. Diese Summen gelten übrigens unverändert schon seit 2007. Gespart werden sollte an anderer Stelle. Da nennt sie die Stichworte Partnerschaftlichkeit und Bezugsdauer. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Seit mehr als 80 Tagen war das internationale Internet im Iran gesperrt. Jetzt hat die Organisation NetBlocks mitgeteilt, dass Internetverbindungen laut Live-Daten teilweise wieder möglich seien. Es sei jedoch unklar, ob die Wiederherstellung von Dauer sein wird. Präsident Pezeshkian hatte nach einer Entscheidung eines Sonderstabs zuvor die Freischaltung angeordnet.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin karşılıklı bayramlaşma programı netleşti. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaşacağı programda partiler için ayrı ayrı heyetler oluşturuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında DEM Parti ve İYİ Parti yer almazken DEM Parti Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP'yi ziyaret listesine dahil etmedi. Bayramlaşma görüşmelerinin partiler arasındaki siyasi ilişkiler açısından dikkatle takip edildiği belirtiliyor. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel ilk kez İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Özel, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliği yasaklaması ve polisin müdahalesi sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda konuştu. Özel, buradaki konuşmasında bayramdan sonra hemen kongre kararı alınmasını istedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek yeni genel başkanı tüm parti üyeleri seçsin önerisinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin yeni CHP yönetiminin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Çiftçi, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından güvenlik güçlerinin mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti. Erdoğan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır ifadesini kullandı. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük bölümü Arafat'a ulaştı. Aralarında Türk hacıların da bulunduğu kafileler Mekke'nin doğusundaki Arafat bölgesine otobüslerle taşındı.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 28 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 30 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler, güneş gözlüğü ve bol su keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Douglas.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 35 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Şimdi.
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: Sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
4: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: Taxi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
7: Öz Yörem.
8: Özünde mutluluk var.
9: Ve Paydos programı devam ediyor arkadaşlar. 18-17 yaptık saatlerimize. Az bir zamanımız kaldı. Ondan sonra Okan Bayhülgen sizlerle olacak. Saat 19'dan 21'e kadar. Hayatım Roman adlı programında bakalım bugünkü konuğu kim? Evet, heyecanla bekliyoruz ve yine heyecanla devam ediyoruz. Zerrin Özer'le ilerliyoruz. Paşa Gönlüm diyor. Bu şarkıdan sonra yine benim seçmiş olduğum çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz. Hiçbir yerde bulamayacağınız Şazam'ın Mazam'ın böyle hikaye olduğu bir şarkıyla. Radyonuzdan sakın ayrı kalmayın. Mikrofonu ben DJ Hakan.

Paşa gönlüm dedi zerrin özel ve şimdiki çalacağım parça aşıklara gelecek, aşıklara gelecek. Sadece aşıklara değil, aynı zamanda aşık olmak isteyenlere de gelecek. Yani uzun lafın kısası, bu şarkıyı dinleyip de aşık olmamak elde değil arkadaşlar. O kadar güzel yapmışlar ki şimdi diyeceksiniz ki bana, Hakan bırak şöyle bıdı bıdı bıdı bıdıyı da şu şarkıyı çal da aşık olalım diyorsunuz değil mi? Çalıyorum, hep beraber dinliyoruz.

0: Metropol FM. Kim ne derse dersin, aşk için. Nasıl şarkı ama? Wow, bunlava. Evet arkadaşlar, ve biraz sonra Ferrari'nin ilk elektrikli aracından sizlere bahsedeceğim. Bayağı bildiğiniz olduğu gibi elektrikli. Yalnız arabayı ben gördüm. Yani içler acısıydı. Yok böyle bir şey. Ayrıntılar az sonra. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Kreuzberg semtindeki Grefe Kids bölgesinde dün akşam silahlı saldırı meydana geldi. Polis Grefe Strasse ve Urban Strasse kavşağında bir oyun alanı yakınında bir kişiye ateş açıldığını ancak hedef alınan kişinin yara almadığını açıkladı. Olay sonrası bir şüphelinin Hermann Platz yönünde yaya olarak kaçtığı, başka bir kişinin ise elektrikli skuterla bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Berlin'de S-Bahn ağında yaşanan sinyal arızaları nedeniyle birçok hatta sefer aksamaları meydana geldi. Hakkışa-Markt istasyonundaki arıza nedeniyle S3, S5, S7 ve S9 hatlarında gecikme ve iptaller yaşandığı açıklandı. Yetkililer bazı hatlarda seferlerin kısıtlandığını ve yolcuların alternatif şehir içi hatları kullanmalarının tavsiye edildiğini açıkladı. Berlin ve Brandenburg'da tek başına yaşayanların sayısı artıyor. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl her iki eyalette de en yaygın hane tipi tek kişilik haneler oldu. Berlin'de nüfusun yaklaşık yarısının yalnız yaşadığı, bu oranın özellikle Friedrichshain, Kreuzberg ve Charlottenburg-Wilmersdorf ilçelerinde yüksek olduğu belirtildi. Postbank müşterileri bu hafta yeni grevler nedeniyle hizmetlerde aksama yaşayabilir. Verdi Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine uyarı grevlerinin genişletileceğini açıkladı. Çarşamba günü ödeme işlemlerinin yürütüldüğü arka ofis birimlerince perşembeden cumartesiye kadar ise Postbank şubeleri ve çağrı merkezlerinde iş bırakma eylemleri planlanıyor. Alman Meteoroloji Dairesi Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgasının zirveye ulaştığını açıkladı. Özellikle ülkenin güneyinde hafta sonuna kadar sıcaklıkların 33 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Kuzey ve doğu bölgelerinde ise İskandinavya'dan gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yetkililer cuma gününden itibaren gök gürültülü sağanak riskinin artacağını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki füze mevzileri ve Hürmüz Boğazı çevresinde mayın döşediği belirtilen botlara yönelik saldırı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini ve bölgedeki Amerikan askerlerini korumayı amaçladığını açıkladı. Açıklamada mevcut ateşkese rağmen Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin tehditlere karşı kendini savunmayı sürdüreceği belirtildi. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mesut teşekkürler ve konumuz Ferrari arkadaşlar. Gördünüz mü Ferrari'nin ilk elektriklisi adı Luce. Yani L-U-C-E yazıyor. Lucy der diyenler oluyor. Luce diyenler oluyor. Lucy diyenler oluyor. Yani daha doğrusu bu markanın ilk tamamen elektrikli otomobili. Luce şu anda görücüye çıktı ve İtalyanca aslında Luce şık anlamına geliyormuş ki tek şarjda da 500 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor ve saatte de 310 kilometrenin üzerinde çıkabiliyormuş. Yani bu modeli ben gördüm arkadaşlar. Yani içler acısı bir şey. Ich kann es echt nicht glauben ya. Arabaya baktım Matchbox, o bildiğimiz oyuncak arabalar Matchbox, ama Matchbox bile kaliteli, Matchbox'un bir de yan sanayisi gibi. Bu benim düşüncem tabii ki, siz içini bir görseniz hele. İçi tamam, arka tarafta 4 kişilik yapmışlar, arka taraf geyit yano, ama içine oturuyorsun böyle yani bakın söz bulamıyorum, ich bin sprachlos. Ve bu araç, iyi dinleyin şimdi, bu araç 550 bin euronun daha üzerinde olacakmış. Bu açıklamadan sonra, zaten bu aracın piyasaya çıkmasından sonra Ferrari hisseleri %11 düşüş yaşadı. Skips garlic. Wahnsinn. Bir bakın, Luce yazın, Ferrari yazın. Bana ne kadar hak vereceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Hala dönmedim. Elif Buse Doğan, yangın yeri diyor. 18.45 yaptık. Ne 45 oğlum? 35. 35.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Güzel bir parçaydı. Elif Buse Doğan, Yangın Yeridir'i ve yine bir parça geliyor ki ana diyeceksiniz. Bu da nereden çıktı Hakan? İşte arkadaşlar, en güzel parçalarımızdan birisini çalıyorum. Harika olmuş. Eskilerden kalan bir şarkıyı farklı bir tarz ve yorumla burada seslendirmişler. Ama nasıl seslendirmişler? Hadi bakalım dinliyorum.

0: Oley!
1: Gaza geldi.
0: Vallahi billahi gaza geldi. Evet, ve bilimsel bir araştırmaya göre inekler, iyi dinleyin burayı. İnekler yakın arkadaşlarına ayrıldıklarında depresyona giriyorlarmış. Var mı aranızda böyle depresyona giren sizin? Yani yok, onu demek istemedim. Vallahi billahi onu demek istemedim. Ama şimdi bu inekleri bir kenara bırakalım, sizlere soruyorum. Arkadaşlarından ayrıldıklarında depresyona girenler var mı? Şöyle bir olay var, bende ise tam tersi. Benim arkadaşlarım benden uzaklaştıkları zaman bayram ediyorlar. Oh be, kurtulduk şu kelden diyorlar. Sizde durum nasıl? Farklı mı değil mi? Yazın bana 0-30-270-71
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyor.

0: istediğimiz kadar SF veriyoruz. 2 SF de ben hediye ediyorum. Maksimum SF 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
1: TİFK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Zeynep Bastık. Misafirleri burada ne demiştik? Yakın arkadaşlarından ayrılanlar depresyona giriyorlarmış. Var mı böyle bir durum dedim. Bir dinleyicim diyor ki arkadaşlarım bana gelince depresyona giriyorum. Sen hep o zaman yalnız kal. Ne olacak şimdi? Bir de arkadaşlarına sor bakalım onlar ne düşünüyorlar. Nebahat diyor ki senin elin kıymet bilenlerle arkadaş olur diyor. Depresyona girmem ama o buluşmada keyif aldıysam mutsuz olurum ayrılırken. Hemen yeni randevu yaparım arkadaşlarımla ve yeni mutlu olurum diyor. Güzel. Bir kelime, bir cümle pardon. Atasözü gibi olmuş. Selam diyeceği Hakan kardeşim, ben de aynı senin gibiyim. Konuşkan, benim arkadaşlarım beni görmesin. Hasta oluyorlar, depresyona giriyorlar. İnan ki saygılar diyor Kaptan Mehmet abi, iyi yayınlar. Captain Kirk'ten de aldık cevabı. Başka bir dinleyicimiz ise Neslihan. Neslihan diyor ki biz ayrılamayız diyor arkadaşlarımızdan diyor. Onun için ayrılmadığımızdan dolayı da hiçbir zaman depresyona girmiyoruz diyor. Nasıl hiç ayrılmıyorsunuz? Hiç mi? Yani hiç mi? Çişiniz gelince de mi? Bir ayrılık oluyordur mutlaka değil mi? Bakayım ne diyor? Parantez içerisinde anlayan anladı diyor, ben anlamadım. Anlasaydım zaten böyle bir cümle kurmazdım. Son. Diğer bir mesaj. Yine Sadakat adına bir dinleyicim. Aman benden herkes uzak kalsın diyor. Arkadaş değil, hiç kimse olmasın diyor. Ki ben depresyona girmeyeyim. Wow. Yani herkes uzak kalması gerekiyorsa senin acilen bir tedaviye ihtiyacın var. Mutlaka bir doktora görün diyeceğim ama doktor da uzak dursun benden dersen o zaman yapacak bir şey yok. Metropol FM. Aleyna Tilki. Ayrı gitme diyor. 18.53 yaptık saat.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Tuğçe Cengiz, psikolog. Berlin'e yakın Potsdam'da yaşıyor ve çalışıyor. 2016'dan bu yana Almanya'da yaşıyor. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Siz Milano'da Freudian psikanaliz eğitimi aldınız. Daha doğrusu orada da tam olarak belki telaffuz edemiyorum ama Scuola di Psicanalisi Freudiana.
2: Harika.
1: Öyle
2: doğrudur.
1: Mi? Böyle benzer aynen. Bir şey. Peki burada Freudian psikanaliz eğitimi aldınız ama aslında Türkiye'deki iş hayatınız ağırlıkla reklamcılık üzerineydi ama psikoloji mezunusunuz zaten.
2: Evet.
1: Peki Potsdam'da kaç Türk danışanınız var? Tahmini.
2: Potsdam içerisinde şu anda 3 tane var sadece.
1: 3 tane var ama siz online şey yapıyorsunuz.
2: Genelde
1: değil mi?
2: Online seanslar veriyorum.
1: Evet. Ve bütün dünyadan danışanlarınız var.
2: Her yerden Türkçe konuşan danışanlarım var, doğrudur.
1: Almancanız nasıl?
2: Kendi derdimi anlatacak kadar ama derdim çok yok sanıyorum.
1: Ama mesleki olarak zaten Türkçe konuşmanız mı gerekiyor?
2: Elbette. Türkçe'ye...
1: Daha iyi anlamak ve rehberlik yapabilmek için mi?
2: Dil içinde kültür barındıran da bir şey.
1: Evet.
2: Dolayısıyla sadece ifade gözüyle bakmıyorum buna. Bir türkü ifade ediş biçiminden çok daha derin algılayabileceğimi düşünüyorum. Bu anlamda ana vatanım Türkçe diyorum aslında ben. Türkçe yapıyorum bu sebeple.
1: Dilimiz bizim yurdumuz çünkü.
2: Evet, aynen.
1: Kesinlikle. Ve tabii ki kültür barındırıyor. Ve aslında galiba sizin uzmanlığınız herhalde danışanınızın konuşmasından anahtar kelimeler, modellemeler ya da bir takım istatistiki sonuçlar görmek ve bu konuda rehberlik yapmak mı?
2: Satır aralarını aslında biz okumakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Dolayısıyla
1: satır
2: o satır aralarında mimik de bir dili ifade ediyor diye
1: düşünüyorum. Yani görmeniz gerekiyor.
2: Evet, kesinlikle beden dilini de okuyoruz.
1: Online'da da bunu görmeniz gerekiyor.
2: Evet. Kesinlikle görüntülü olarak yapıyoruz elbette seansları. Bu noktada dil evet ihtiyacımız haline geliyor aslında. Aynı derinleşebileceğimiz dili birlikte konuşuyor olmak bu anlamda.
1: Şunu merak ediyorum. Acaba dünyanın her tarafından danışan Türkler ya da Almanya'dan danışan Türkler açısından bir tıp hekimine yani bir psikiyatra görünmek mi? Yoksa bir psikoloğa görünmek mi yeğdir? En azından bu konuda yardım almak istiyorsa ilk başta. Yani onlar hangisini tercih ederler?
2: Kişinin aslında ilerlemek istediği yolla çok ilgili bir şey bu sorduğunuz. Psikoloji çözüm odaklıyken ben daha çok psikodinamik bir bakış açısıyla ilerliyorum mesleğimde. Dolayısıyla biz anlamaya yönelik çalışıyoruz aslında. Kişinin ihtiyacı, tekrar eden döngülerini, ilişkilerindeki tekrar eden duygu döngülerini aslında anlamlandırmak, anlamak ve hikayesinin aslında biraz derinine inmek. Sadece bugünün değil, geçmişinin bütün örüntülerini fark edebilmek adına çalıştığımız için tabii ki bu anlamda psikologla başlamak ve daha sonra ihtiyacına göre kendisini fark ederek, kendi sesini duyduktan sonra buna
1: aslında
2: karar
1: vermesi
2: aslında
1: bir reçete yazılması gerekiyorsa tabii ki belki de değil. Hemen bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Kaftet Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜF'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
7: Euro Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum psikolog Tuğçe Cengiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hı hı. Aslında şunu hissediyorum. Ben hayatım boyunca hep psikiyatrlara gittim. Hı hı. Hiç psikolog deneyimim olmadı. Ama şimdi merak ediyorum. Belki de bir hekimin vereceğinden başka bir disiplinle beni dinleyecek olan bir insana da ihtiyacım olabilir. Hı hı. Ne hı. düşünüyorsunuz bu konuda?
2: İhtiyacınız bu anlamda kendi sesinize ulaşmak mıdır? Direkt olarak bir çözüme ulaşmamak ve derine inmek midir aslında? Bilinç dışı hareketlerinizi...
1: Peki çözüm nedir diye sorarsam, çözüm bana bir reçete yazılması mı?
2: Hı hı.
1: Doktorun benim için yapabileceği, sizden farklı olarak, bir psikologdan farklı olarak bana vereceği çözüm bir reçete yazılması mı? Bir antidepresan ya da bir trankilizan mı ki?
2: O konuda bir yorum yapamam, ancak biz birlikte çalışıyoruz psikoterapistlerle gerektiği zaman.
1: Ha, bir de bu var.
2: Elbette. Evet. Tabii ki, çünkü gündeminizin bir hikaye kısmı var. Kendi zihninizle tanışma hikayeniz ve kendi sesinizi duyduğunuzda fark ettiğiniz şeyler var. Bir de ilaç kısmı elbette var. Bu tamamen ihtiyaç yönünde aslında yol alınacak bir durum. Bizim yaptığımız mesleki anlamda yolculuk biraz uzun süren de bir yolculuk aslında bakarsanız.
1: Belki şu açıdan ye midir diye sordum. Çünkü ben kendi ana babamdan biliyorum. Hakikaten psikiyatrik bir süreç içerisinde, bir problemli bir süreç içerisinde olduğu zaman, ya beni deli doktoruna götürmeyin. Eskiler bunu çok söyler. Hı-hı. Sanki karaciğerini kontrol ettirmek için doktora gittiği zaman okey, sorun yok, ama beynini, yani beyni için bir nöroloğa ya da bir psikiyatra gittiği zaman hayır, o olmaz. Niye? Çünkü ben deli miyim filan. Hayır, ama deli değilsin, anladık, ama sorunların var. Yani bu da işte bir dahiliye uzmanı kadar bir psikiyatri de bu konuda iyi. Belki böyle insanlar için psikolog daha önce bir tercih olur mu? Bak işte, bu doktor değil, bu başka türlü bir doktor filan denir mi yani?
2: Elbette olabilir, ama bu önyargının ortadan kalktığını, hatta tam tersine insanlarda sosyal medyayla birlikte gelen bir baskı oluştuğunu da hissediyorum.
1: Ha, şimdi soruyorum, Almanya'daki Türkler açısından nasıl bu durum?
2: Benzer aslında, hepimiz aynı noktada kendi sesimizi kaybediyoruz. Çok büyük bir gürültü içindeyiz sosyal medyada. Dolayısıyla insanların kendi seslerini duymaları çokça uzak bir ihtimal haline geldi artık maalesef. Çünkü odağımızı kaybediyoruz. Bu noktada bu ön yargının ortadan kalkmasıyla beraber bence iyi olma, mutlu olma, mutluluk peşinde koşma gibi modern dünyanın bize kattığı baskılar da söz konusu. Ben daha çok bunu gözlemliyorum insanlarda. Hemen kısa yoldan iyi olmalıyım, huzurlu olmalıyım, evet, mutlu olmalıyım ki aslında peşinde koşulan şey mutluluktan daha çok hazlar oluyor.
1: Doğru.
2: Bu konu, evet, derin bir konu aslında. Serotonin bağımlısı olmamızla ilgili.
1: Evet, evet,
2: bir şey bu.
1: Evet, çok doğru. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz buna.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Psikolog Sayın Tuğçe Cengiz'le benim de çok merak ettiğim soruların yanıtlarını arıyorum. Şimdi insanın aslında kronik bir problemi olabilir. Diyelim ki şeker hastalığı gibi.
2: Hı hı.
1: Aynı şekilde insanın kronik bir huzursuzluk, psikiyatrik bir meselesi de olabilir değil mi?
2: Elbette.
1: Hayatı boyunca devam eden.
2: Tabii ki.
1: Ve aslında danışması gereken.
2: Hı hı.
1: Ve bir psikologla beraber çözmesi gereken.
2: Hı hı.
1: Yani obezite diye bir konuda doktora gitmekten çekinmiyor. Çünkü şişmansın belli.
2: Evet.
1: Kaba saba tabirlerle kısaca ifade ediyorum. Hı hı. Tamam ama birçok insanın da psikiyatrik problemleri var. Ve bu iş yerinde, okulda ya da sosyal hayatta bu bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu çevresi tamamen görüyor ve o insanı soyutluyor ya da başka bir tedbir alıyor. Bunun yerine yakın arkadaşların onu bir danışana götürmesi gerekmez mi aslında?
2: Elbette. Kendisinin ve yakın çevresinin buna yönlendirmesi elbette çok.
1: Peki bu da sonuçta bir psikologla çalışmak bu konuda bir çözümü getirmez mi?
2: Çözümü getirir ve dahasını getirir aslında.
1: Aslında siz biraz da tevazu mu gösteriyorsunuz? Aslında biz rehberlik ve direkt hızla çözüm odaklı çalışmıyoruz. Bu bir süreç dediğiniz zaman biraz da mesleğinize duyduğunuz saygıdan dolayı bir tevazu mu gösteriyorsunuz?
2: Bu kişinin sorumluluğu altında olan bir durum olduğu için aslında birazcık oraya alan bırakıyorum. Çünkü iyileşmek istemeyen kişiler de gelebiliyorlar. Az önce bahsettiğim bu günümüz baskısı dolayısıyla.
1: Doğru.
2: Kişinin gerçekten iyileşmeye kendi rızasıyla, kendi sorumluluğunu duyarak. Çünkü ben sizin zihninizin sesini ancak size yansıtabilirim siz benimle paylaştığınız sürece.
1: Ne yaparsınız bunun için? Doğru sorular mı sorarsınız?
2: Doğru bir yönlendirme, rehberlik diyebilirim ve evet doğru sorular sormaya çalışırım.
1: Bir de biraz önce bir şey söylediniz yayına girmeden önce, çok hoşuma gitti. Benim kendime sormaya çekindiğim soruları mı bana sorarsınız?
2: Elbette, çünkü çok fazla soru sorarsanız bu sefer cevaplar peşinde koşuyor olursunuz. Biz aslında cevaplar peşinde koşmuyoruz, özün peşinde koşuyoruz. Özünde ne var? Niçin böyle hissediyorsunuz? Neden bu örüntüler kendini tekrar eden bir kodlama içerisinde devam ediyor? Ve bunu nasıl kırabiliriz? Sorularının aslında peşinde koştuğumuz için evet, doğru sorular çok mühim. Ve zihin çok çabuk dağılabilen bir mekanizma olduğu için toplu bir şekilde bir rehberlik eşliğinde kişinin kendi zihninin yalanlarını, oyunlarını ve hikayelerini aslında duyması, kendi sesine doğru ilerliyor olmasını.
1: Bu çok güzel, bu tabire bayıldım. Peki şimdi madem ki bitiriyoruz, şunu sormak istiyorum. Acaba bende gördüğünüz, benim farkında olmadığım ama gayet ortada olan bir psikolojik ya da psikiyatrik bir durumu yine benim anlayamayacağım bir şekilde Almanca söyler misiniz bana?
2: Almanca söyleyemem.
1: Yani peki Türkçe söyleyebilir misiniz?
2: Tekrar alabilir miyim?
1: Ben de benim bilmediğim bir psikolojik bir durumum var. Benim hakkında bir fikir bu. Diyelim ki siz çünkü zaten uzmansınız bu konuda. Ama biliyorum hemen böyle bir tanımlama yapmaktan kaçınırsınız.
2: Evet, elbette.
1: Kesinlikle. Ama diyelim ki biz bu söyleşiyi bitirdikten sonra benim hakkımda ne düşüneceksiniz? Kendi içinizde sadece ben sizin, yani ki
2: evet,
1: ben
2: anladım.
1: Kendi sesimi duymak istemiyorum. Şimdi ki sizin sesinizi duymak istiyorum bu konuda.
2: Ya da şöyle diyelim mi? Ne taraftan konuyu açardık birlikte eğer bir seansa oturmuş olsaydık?
1: Bravo.
2: Sizin yönlendirmenizle elbette.
1: Evet.
2: Sanıyorum kaygı tarafına bakardık Okan Bey.
1: Birlikte. Ay işte bu.
2: Zihinsel kaygı tarafına bakardık.
1: Evet. Zihinsel kaygının Almancasını biliyor musunuz?
2: Hayır, bilmiyorum.
1: Güzel. Bunu o zaman dinleyenlerimizden isteyelim. Onlar kendi işlerinde düşünsünler. Ay, harikasınız. Çok teşekkür ederim
2: ben
1: efendim
2: geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Önder yazmış. Serdar diyor, gerçekten söz verdiğin gibi güzel, keyifli bir program mı olacak? Boşu boşuna dinlemeyelim, zamanımızı harcamayalım diyor. Önder!
2: Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Kavtet Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, tüfünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Foto Selçuk'ta E-Pass Foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
7: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
8: Metropol FM'de her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
9: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğini dikkat çekiyor.
2: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
1: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
2: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben, der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
1: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
2: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffinen Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
1: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 1/5'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Foto Selçuk'ta e-pasporto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
7: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
8: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Kfz-Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ-Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ-Prüfstelle Karakaya.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kafse Tüfşeli Karakaya 5. tüf istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, tüfünüzü alın. GTÜ Tüfşeli Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
5: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
5: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro.

0: 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: peki bu şarkıyı? Hatırlarsınız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
5: KFZ-Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ-Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ-Prüfstelle Karakaya.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: aşksız bırakma.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: görüşürüz.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina.de.
2: Kafset Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜF'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com. Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aileler için bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen yeni bir düzenleme Bundestag gündemindeydi. Planlanan yasaya göre küçük çocuklu aileler Kindergeld yani çocuk parasını gelecekte başvuru yapılmadan otomatik olarak alabilecek. Federal hükümet yasa tasarısını Mart ayında kabul etmişti. İlk görüşme Bundestag'da yapıldı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemenin hem koalisyon sözleşmesindeki bir vaadi hem de Sosyal Devlet Komisyonu'nun tavsiyesini yerine getirdiğini söyledi. Klingbeil'e göre aileler çocuklarının doğumundan sonra evrak işleriyle değil, bebekleriyle ilgilenebilmeli.
2: Mit dem antragslosen Kindergeld setzen wir nicht nur eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag um, nicht nur eine Empfehlung der Sozialstaatskommission, sondern wir lösen auch ein Versprechen ein für die Familien in unserem Land. Ihr werdet künftig mehr Zeit für das Baby haben und euch weniger mit der Bürokratie auseinandersetzen müssen.
1: Federal Maliye Bakanı Klingbeil, bir çocuğun doğumunun ailelerin hayatını en çok değiştiren anlardan biri olduğunu vurguladı. Ona göre genç anne ve babalar bu dönemde hem büyük bir mutluluk yaşıyor hem de yeni ve yorucu bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyor. Uykusuz geceler, yeni düzen ve bebeğin bakımı derken devlet daireleriyle uğraşmak aileler için ek bir yük haline geliyor.
2: Und liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum ein Ereignis verändert das Leben so sehr wie die Geburt eines Kindes. Junge Eltern sind überwältigt vom Glück, aber auch von der neuen Mammutaufgabe, die vor ihnen liegt und auch von den schlaflosen Nächten. Und in solch einer Lebensphase gibt es Wichtigeres zu tun, als sich mit Papierkram und Behörden auseinanderzusetzen. Erst recht, wenn es Leistungen sind, die einem ohnehin zustehen.
1: Yeni düzenleme hayata geçerse çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek. Ailelerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Böylece yardımın daha hızlı ve daha az bürokrasiyle ulaşması hedefleniyor.
2: Die Eltern erhalten künftig das Kindergeld automatisch, sie erhalten es unbürokratisch und sie erhalten es schnell. Das Gesetz wird im kommenden Jahr in Kraft treten. Es wird, wenn es vollständig umgesetzt ist, für alle Kinder gelten, die in Deutschland geboren werden.
1: Yasa gelecek yıl yürürlüğe girecek. Tam olarak uygulandığında Almanya'da doğan tüm çocuklar için geçerli olacak. Hükümet bu adımla ailelerin üzerindeki bürokratik yükü azaltmayı hedefliyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.